0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Vusla Tembel.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vusla Tembel.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vusla Tembel.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vusla Tembel.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e aleyhissalatu vesselam vesileyi ve fazileti ve yüksek dereceyi ver. Vaad ettiğin övülmüş makama, makamı Mahmud'a yükselt. Sen vaadine muhalefet etmezsin. Amin.
1: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان

وقد خلقتك من قبل ولم تك

عصيا وسلام على

الحسرة إذ قضي الأمر وهو

واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.

والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا

Brasil com a

بيمينك يا موسى

سنعيدها سيرتها الأولى.

صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل

بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ

على من يكفله فرجعوا

فأتياه

يلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حتى

قال تعالى:

ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله

القوم فقذفناها فكذلك

نحن أعلم بما

لهم ك

طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: Yaşama dikkat gerektirir. Yaşama dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
1: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Huslat FM.

Eman ver can Ahmet'im, dardayım. Ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim?

Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem vadisinden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle huzalara yardım etmezsem ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a andolsun ki kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi, hane-i saadette kılıçlar bileniyor. Hane-i saadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke-i Mükerreme gülüyor. Gül ey Mekke, gün senin günündür. Gün senin fetih günündür. Gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün bağrından koparılan yiğitler dönüyor sana. Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce. Ardından büyük bir birlik, başlarında Halid bin Velid. Arkadan ey Mekke, senin topraklarında yaşarken Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani 8 yaşında Müslüman olan, hani 15 yaşında senden koparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani, ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye. Ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde Beni Gıfarlar geliyor. Bayrakları Ebu Zer Gıfari'nin elinde. Şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor bölük halinde. Müzeyneler 1000 kişilik alayla geçerken çölden tekbir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun söyle? Hazreti Hamza'yı mı? Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana. Ve baksana, gözleri ışıl ışıl sana yaklaşan
ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke, kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmıştı ardından. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları, çocuklar hep Sümeyye'nin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde Sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, Hatice-tül Kübra'nın hatıraları, o gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem? İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyor. Başında Yemen işi simsiyah bir sarı. O alnındaki nura kurban olalım. Resulullah Kabe'ye bakıyor ve işaret ediyor Hazreti Bilal'e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde. Şimdi Bilal'i dinlesin yer ve gök.

Şu an Vuslat FM frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli. Geçin.

0: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
1: Bugün bir salavat getirdiniz mi?

Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 91 12. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
4: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza

0: nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Vuslat Efendim.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505-136-4050.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Sağ olun. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Salmut, bir Sağcı Tekstil markasıdır. Salmut sunar.
1: Şimdi haberler. Küresel Sumut filosu, işgal rejiminin tüm baskı ve saldırılarına rağmen yoluna devam ediyor. Küresel Sumut filosu kriz masasından filonun son durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Alcione, Andros, Cobo Blanco, Don Juan, Girolama, Kasr-ı Sadabat, Sirius, Zefiro, Lina ve Elenge adlı teknelerin yoluna devam ettiği ifade edildi. 40 ülkeden toplam 332 katılımcının alıkonulduğu belirtildi. İşgal basını ise filoda bulunan 40'tan fazla teknenin ele geçirildiğini, 300 aktivistin alıkonulduğunu kaydetti. Sumut filosuna işgalciler tarafından saldırı yapılmasına 10 ülkeden tepki geldi. Türkiye, Bangladeş, Brezilya, Endonezya, İspanya, Kolombiya, Libya, Maldivler, Pakistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Gazze'deki insani felakete dikkat çekmek amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna yönelik saldırılara karşı ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, filoya yönelik saldırının uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu belirtilerek, Siyonist rejimin sivil gemileri ve yardım aktivistlerini hedef alan saldırıları kınandı. Bakanlar, daha önce uluslararası sularda insani yardım filolarına yönelik gerçekleştirilen saldırıları hatırlatarak, benzer saldırıların sürmesinin ciddi endişe oluşturduğunu kaydetti. Sumut filosuna yönelik saldırı Ankara'da protesto edildi. Çankaya ilçesi ABD Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen eylemde Ankaralılar Filistin bayrakları taşırken Gazze'de yaşanan saldırılar protesto edildi. Eylemde sık sık tekbirler ve Siyonist rejim karşıtı sloganlar atıldı. Program kapsamında Amfidap adına basın açıklamasını İHA Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Bahattin Yetim okudu. Sumut filosuna yapılan her engellemenin Akdeniz'e açılacak yeni filoların habercisi olacağını söyleyen Yetim şöyle devam etti. Yetim, Sumut filosunun da Gazze halkının da yalnız olmadığını söyledi. Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal ordusunun Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Son saldırılarda Gazze'deki hastanelere 3 şehit naaşı ve 3 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana işgal ordusunun saldırılarında 880 sivilin katledildiği, 2605 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 776 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Soykırımcı Siyonistlerin Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72.772'ye, yaralı sayısının da 172.707'ye yükseldiği bildirildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, Gazze şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan ihlaller nedeniyle Siyonist rejime yönelik uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yayımladığı yeni raporda bölgede yaşanan gelişmelerin etnik temizlik ve soykırım riski taşıdığına dair güçlü göstergeler bulunduğunu ifade etti. Volker Türk, işgal rejiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların uluslararası hukukun ağır ihlalleri olduğunu belirterek, bazı durumlarda bu eylemlerin savaş suçu ve insanlığa karşı suç kapsamına girdiğini vurguladı. Hamas, Siyonist işgal ordusunun donanmasının Gazze şeridine uygulanan zalim ambargoyu kırmak için Türkiye kıyılarından yola çıkan direniş filosu gemilerine yönelik düzenlediği terör saldırısına tepki gösterdi. Hamas, aktivistlere yönelik saldırının ve alıkoyulmalarının tüm unsurlarıyla tamamlanmış bir korsanlık suçu olduğunu söyledi. Açıklamada işgalcilerin Gazze ve onun abluk altındaki halkına yardım etme konusundaki insani ve ahlaki görevlerini yerine getiren dayanışmacılara ve aktivistlere karşı korsanlık suçunu işlemekte ısrar ettiğini belirtti. Dünyadaki tüm ülkeleri, Birleşmiş Milletleri ve insan haklarıyla insani yardım kuruluşlarını bu suçu kınamaya çağıran Hamas, işgal rejiminin elebaşlarının uluslararası hukuka yönelik sürekli ihlallerinden dolayı yargılanmasını talep etti. Hamas, alıkonulan aktivistlerin derhal serbest bırakılması ve Gazze şeridindeki 2 milyondan fazla Filistinliye uygulanan zalim ve yasa dışı ambargo suçuna son verilmesi için acil eylem çağrısında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti, ABD ve Siyonist işgalcilere casusluk yapan şebekelere yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Tesnim Haber Ajansı'na göre Kazvin İl Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı, yürütülen karmaşık operasyonlar sonucunda Siyonist rejime bağlı iki casusu tespit edip gözaltına aldı. Ayrıca Halk İhbarları ve Kazvin İl İstihbarat Müdürlüğü ile koordinasyon sonucu savaş silahları dağıtım şebekesi çökertildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Bir başka operasyonda sanayi tesislerinden birinde stoklanan ve piyasada kargaşa çıkarmayı hedefleyen 1400 ton petrokimya hammaddesi tespit edilerek el konuldu. İran İslam Cumhuriyeti ile emperyalist ABD arasında dolaylı müzakereler devam ederken, Tahran yönetiminden Washington'a iletilen teklifin detaylarına ilişkin açıklama geldi. İrna'ya göre Garibabadi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, İran-ABD diplomasi sürecinin son durumu ve Tahran'ın Washington'a sunduğu teklif hakkında kapsamlı bir rapor sundu. Garibabadi, İran'ın uranyum zenginleştirme ve barışçıl nükleer enerji hakkından yararlanma hakkının korunmasının müzakerelerin temel ilkeleri arasında yer aldığını vurguladı. İran'ın son teklifinde ayrıca Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, ABD'nin deniz ablukasının kaldırılması, İran'a ait mal varlıklarının iadesi, yaptırımların neden olduğu zararların tazmininin de yer aldığını aktarıldı. İran İslam İnkılabı rehberi Müçteba Hamaney, Telegram hesabından yayınladığı mesajda ABD'yi uyardı. Mesajda, düşmanın savunmasız kalacağı ve tecrübe sahibi olmadığı cephelerin açılması hususunda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Savaş durumunun devamı halinde çıkarlar gözetilerek söz konusu başka cepheler açılacaktır ifadeleri yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump, Katar, Suudi Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin talebi üzerine İran'a yarın için planlanan askeri saldırının ertelendiğini belirtmişti. Filistin topraklarında yüz binlerce masumun katledilmesi ve yaralanmasından sorumlu olan soykırımcı Siyonistlere yönelik nefret dünya genelinde artıyor. Soykırımcılara yönelik bir eylem de Londra'da yaşandı. Yoğun Yahudi nüfusuyla bilinen Golders Green bölgesinde bir Siyonistin hedef alındığı bildirildi. Ben Yakar isimli Siyonist Yahudi, gece saatlerinde telefon görüşmesi yapmak için kaldığı daireden dışarı çıktığında hayatının şokunu yaşadı. Ben Yakar'ın aktardığına göre İbranice konuştuğunu duyan 5 veya 6 kişilik bir grup kendisine yaklaşarak Siyonist olup olmadığını sordu. Evet yanıtını vermesinin ardından grubun kendisine saldırdığını belirten Siyonist Ben Yakar, "Bana yumruk ve tekmelerle saldırdılar." dedi. Aldığı darbelerle yüzünden ve vücudun farklı yerlerinden yaralanan Siyonist hastanelik oldu. Umut Kervanı yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yardım faaliyetlerine hız verdi. Umut Kervanı Mardin Derneği, Kurban Bayramı dolayısıyla yetim ve muhtaç ailelere giyim ve gıda yardımında bulundu. Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları, dernek gönüllüleri tarafından giydirilirken onların mutluluğuna da ortak olundu. Yardım çalışmaları hakkında konuşan Abdülaziz Önen, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin mutluluğuna ortak olduklarını belirtti. Önen, hayırseverlere de çağrıda bulundu. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Zincirleme suretiyle nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, 213 sayılı vergi usul kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Aralarında belediye başkan yardımcıları, yöneticileri ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın özel kalem müdürü de bulunduğu 25 şüpheli adliyeye getirildi. Mahkeme şüphelilerden 15'i hakkında tutuklama kararı verdi. Boşanma oranlarındaki artış, aile yapısının tahrip olduğuna dair dikkat çeken veriler sunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre boşanma oranları zirveyi gördü. Yıl içinde 193 bin kişi yollarını ayırırken günde ortalama 530 yuva dağıldı. Boşanmaların yaklaşık %40'ı evliliğin ilk 1 ila 3 yılı gibi erken bir dönemde gerçekleşti. Son zamanlarda artan boşanmalar, buna paralel evlilik sözleşmesi taleplerinde de yükseliş yaşanmasına neden oldu. Hal böyle olunca evlilik şirket ortaklığına döndü yorumlarını beraberinde getirdi. Mardin Artuklu Fuar Alanı'nda 16 ile 24 Mayıs tarihleri arasında 9 gün sürecek olan kitap fuarı yoğun katılımla devam ediyor. Fuarda yer alan yazarlar arasında bulunan Profesör Doktor Ahmet Arakça, İlka muhabirine okumanın önemi ve atılması gereken adımlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bütün kitaplar tek bir kitabın anlaşılması için yazılmıştır. Tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir diyen Arakça, asıl bilginin alınması gereken en önemli kaynağın kitap olduğunu hatırlattı. Türkiye'de gıda güvenliği, etiket okuryazarlığı ve pazar denetimleri açısından milat niteliğinde bir düzenlemeye gidildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sıklıkla karıştırdığı ve piyasada suistimallere yol açan son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tüketim tarihi kavramlarına yönelik denetim kriterlerini güncelleyerek 81 il müdürlüğüne resmi talimat gönderdi. Yeni dönemin şifreleri hem halk sağlığını korumayı hem de küresel bir problem olan gıda israfını minimize etmeyi hedefliyor. Bakanlık, mikrobiyolojik açıdan kolayca bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı açısından kısa sürede hayati risk oluşturabilecek gıdalarda kullanılan son tüketim tarihi konusunda tavizsiz bir duruş sergiledi. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yumurta, hazır salatalar gibi taze ve çabuk bozulabilir gıdalar. Bu gıdaların STT'si bir gün dahi geçmiş olsa reyonda bulunması ve satılması kesinlikle yasaklandı. Denetimlerde bu kuralı ihlal ettiği saptanan işletmelere ağır idari para cezaları uygulanacak ve riskli ürünlere derhal el konularak imha süreçleri başlatılacak. McDonald's fast food zinciri, on binlerce masum çocuk ve kadının katledilmesinden sorumlu olan Siyonist işgalcilere verdiği destekle biliniyor. Üsküdar Bahçeli Evler mahalle sakinleri, McDonald's'ın Bahçeli Evler'de açılan yeni şubesi önünde eylem gerçekleştirdi. Ancak mahalle sakinleri, yoldan geçen ve protestolardan rahatsız olan Siyonist destekçisi bir kadının sözlü tacizine uğradı. Mahalleye açılan fast food şubesini soykırımcı Siyonistlere ekonomik destek sağladığı gerekçesiyle protesto eden mahalle sakinlerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan kadın, çevredekilerin tepkisini çekti. Türkiye'deki sağlık bürokrasisinde ve dijital dönüşüm hamlelerinde milat niteliğinde bir adım atıldı. Sağlık Bakanlığı, vatandaşların hastane ve aile sağlığı merkezlerinde en çok vakit kaybettikleri işlemlerin başında gelen sağlık raporu süreçlerini bütünüyle modernize eden yeni yönetmeliği devreye aldı. Yapay zeka destekli karar mekanizmalarının ve entegre sistemlerin ön plana çıktığı yeni düzenleme, hem hekimlerin üzerindeki iş yükünü hafifletmeyi hem de vatandaşın hizmete erişimini saniyeler düzeyine indirmeyi hedefliyor. Yeni yönetmeliğin getirdiği en radikal değişiklik, tek hekim raporu olarak bilinen ve ehliyet, işe giriş gibi süreçlerde istenen belgelerin dijitalleşmesi oldu. Rapor başvuru süreçlerinde fiziksel dilekçe verme zorunluluğu tamamen kaldırıldı. Süreç artık e-nabız sistemi üzerinden doldurulacak, dijital kişisel beyan formuyla başlayacak. Bugün Trakya üzerinden Türkiye'ye girecek olan yeni yağışlı hava dalgası, çarşamba günü itibarıyla ülkenin neredeyse tamamını etkisi altına alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ise, Türkiye'nin büyük bölümünde önümüzdeki 6 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış olacak. Özellikle cuma ve cumartesi günleri 81 ilde sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü Gaziantep ve Şanlıurfa, pazartesi günü ise Trakya, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir çevreleriyle Güneydoğu Anadolu dışında tüm Türkiye'de gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Gök gürültülü sağanakların Kurban Bayramı arifesine kadar sürmesi bekleniyor. ABD ve Küba arasında devam eden gerilim üst seviyeye tırmandı. Küba lideri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington yönetiminin Havana'ya yönelik askeri tehditlerinin uzun süredir devam ettiğini ifade etti. Küba'dan ABD'nin iddiasına yalanlama geldi. Küba, ABD'li yetkililerin Küba'nın 300'den fazla askeri insansız hava aracı edindiğini ve son zamanlarda bunları kullanarak Guantanamo Körfezi'ndeki ABD üssüne, ABD askeri gemilerine ve ülkenin en güneyindeki Florida eyaletinin kıyılarına saldırı düzenleme ihtimali iddialarını yalanladı. Hırvatistan, Siyonist rejimle diplomatik ilişkilerde dikkat çeken bir adım attı. Cumhurbaşkanı Zoran Milanović, Siyonist rejimin Zagreb Büyükelçiliği için önerdiği Nissan Amdur'un atanmasına onay vermeyeceğini açıkladı. Orta Afrika ülkesi Kongo'da Ebola salgını hızla yayılıyor. Kongo hükümet sözcüsü, Ebola vakalarının ülke genelinde daha geniş bölgelere yayılmaya başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, salgın nedeniyle en az 131 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yerel yetkililer 513'ü aşkın şüpheli vakanın tespit edildiğini duyurdu. Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosuna, uluslararası sularda işgal rejimi tarafından düzenlenen saldırıya tepkiler sürüyor. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde Üsküdar'da bir araya gelen İstanbullular saldırıyı protesto etti. Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür eylemde bir konuşma yaptı. Özgürlük Filosu Koalisyonu Yönetim Kurulu üyesi Anne Wright da Filistin'i ve Gazze'yi unutmadan meydanda toplanan herkese teşekkür ederek işgal rejiminin Gazze'deki saldırılarına dur demek amacıyla 500'den fazla oluşumun bir araya geldiğini söyledi. Anne Wright, zulme karşı durmak için 54 geminin denize açıldığını, bu gemilerden 17'sinin Türkiye'den yola çıktığını ifade etti. Özgürlük filosu Endonezya delegasyonu üyesi Maimon Herawati yaptığı konuşmada, "Kardeşlerim, dünyada 2 milyar Müslümanız ve Gazze'de 2 milyon insan var. Mescid-i Aksa'yı korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz burada onlara şunu göstermek için bir araya geldik. Sizi asla yalnız bırakmayacağız," dedi. Girit Adası'nda saldırıya uğrayan gemilerde yer alan aktivistlerden Eğitim Birsen İstanbul 1 numaralı Şube Başkanı Mükremin Köse hayatının en şerefli yolculuğunu yaptığını söyledi. İnsanlık vicdanı bir kez daha ağır bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını aktaran Hak İş Genel Sekreter Yardımcısı Avukat Hamdi Koçoğlu ise Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için yola çıkan filoya yapılan müdahalenin insan haklarına, uluslararası hukuka ve insanlık vicdanına açık bir meydan okuma olduğunu söyledi.
2: Haberleri dinlediniz.
0: Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sundu.
3: En sevgiliye Vuslat'ın adresi. Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat FM.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Vuslat FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
4: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 051 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizde sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
7: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0094. Dostlar Ticaret.
2: Reklamları dinlediniz.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim Yaprağı'ndan merhaba. Bugün 20 Mayıs. Günün ayeti. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda duyduk, duyduk. İstesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil dediler. Enfal Suresi 31. Günün hadisi. Kim İslam dininin yükselmesi için savaşırsa işte o Allah yolundadır. Kaynak Müslim. Günün sözü. Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan bir kimsenin kusur ve zaaf noktaları aşikar olur. Hazreti Ali. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu erkeğin hanımına karşı vazifesi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname adlı kitabında erkeğin hanımına karşı görevlerini şöyle söylemektedir. Ey aziz! Erkeğin hanımıyla görüşmesinde şunları yapması lazımdır. 1. Ona karşı her zaman güzel huylu olmalıdır. 2. Ona karşı her zaman yumuşak davranmalıdır. 3. Eve gelince hanımına selam vermeli, yani selamünaleyküm demeli ve nasılsın diye hatırını sormalıdır. 4. Tenhada üzüntülü görünce onu çok sevdiğini, acıdığını söyleyip halini sormalı, tatlı şeyler söylemelidir. 5. Yapamayacağı şeyleri bile söz vererek gönlünü almalıdır. Çünkü o evinde kapalı, başkalarından ümitsiz ve yalnız kendisine alışmış olan dostu, dert ortağı, ekmek vericisi, kendini neşelendiricisi, çocuklarının yetiştiricisi ve ihtiyaçlarını gidericisidir. 6. Çocukları terbiyede ona yardım etmelidir. Çünkü bebek anasına gece gündüz ağlayıp hiç rahat vermez. Onu insafsızca üzen bir alacaklıdır. O halde ona imdad edene Allah-u Teala yardım eder. 7. Hanımına memlekette adet olan elbisenin, çamaşırın en kıymetlisini giydirmelidir. Ev içinde her isteği güzel şeyleri giydirmelidir. Sokağa çıkarken bunları da örtmeli, yabancıya göstermemelidir. 8. İyi şeyler yedirmelidir. Zengin ise helal olan her şeyi almalıdır. Ona geniş, kullanışlı, sıhhi ve İslam hanımına yakışan elbise ve nefis taam te'nim etmeyi kendine borç bilmelidir. Sözün özü. Manevi kıymetlerin sarsıldığı devir ve cemiyetlerde ahlaki ve içtimai nizam da sarsılır. Artık fert ve cemiyetlerin sükut ve inhilali, yani parçalanması da başlamış olur. Profesör Doktor Osman Tuğran. Günün duası. Rabbim, tevbemi kabul et. Günahımızı temizle. Duamızı kabul buyur. Delilimizi sabit kıl. Dilimizi doğru yap. Kalbimize hidayet ver. Göğsümüzün kin ve hasedini çıkar. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı sona erdi.
1: Halkın ihyası, Hakkın rızası için. Vuslat Efendim.

0: Dede, Gülmece Parkı mı dedin? Nasıl yani?
1: Evet oğlum, Gülmece Parkı.
0: Ne değişik isim. Çok mu komik bir park burası?
1: Bu kadar bilgi yeter şimdilik. Gidince görürsün.
0: Ama dede, şimdi çok merak ederim ama.

0: Tamam, geldik işte.
1: Aa, dede, buradan Nasreddin Hoca'nın eşeğinin üzerindeki heykeli var. Aa, her tarafta Nasreddin Hoca'nın fıkralarının yazıldığı tabelalar ve fıkradaki olayların canlandırıldığı heykeller var. Allah Allah, dede biz nereye geldik böyle? Ha, yoksa Akşehir Nasreddin Hoca'nın memleketi mi?
0: Aynen öyle yavrum.
1: Çok güzel, çok mutlu oldum. Bak bak dede, burada gölü yoğurt da mayalıyor. Bizim öğretmenimiz okulda anlatmıştı bu fıkrayı. Ha, bak bak, burada da eşekten düşüyor ve zaten inecektim diyor. Dede, ben çok mutluyum burada olduğumuz için. Bütün bunları arkadaşlarıma anlatacağım.
0: Dur hele dur. Bir o yana bir bu yana koşup duruyorsun, seni takip edeyim derken başım döndü vallahi.
1: Ama dede çok güzel. Bak istersen sen şuradaki banka otur. Bu arada ben de fotoğraf çekeyim.
0: Eyvallah, öyle olsun.

0: Ne oldu? Çektin mi hepsini?
1: Çektim dede. Vay canına. Demek Nasrettin Hoca Akşehirliymiş.
0: Bütün kaynaklar öyle diyor. Lakin Eskişehir'in Sivrihisar ilçesiyle Akşehir bir türlü Nasrettin Hoca'yı paylaşamıyorlar.
1: Her ikisi de kendi ilçelerinde doğduğunu, yaşadığını ve öldüğünü söylüyorlar. Aslında bence çok önemli değil dedi. Öyle ya da böyle Anadolu topraklarında yaşamış ve bizlerin yüzünü güldürmüş.
0: Hay aklınla bin yaşıyorsun oğlum. Ne güzel özetledin durumu.
1: Dede, ben Nasrettin Hoca'yı hep fıkralar söyleyen, komik ama bir o kadar da zeki biri olarak tanıyorum. Sahiden bu kadar mı?
0: Yok yavrum, hiç o kadar olur mu? Nasrettin Hoca yalnız Anadolu insanının değil, bütün dünyanın gönlünde taht kurmuş, tarih boyunca da Türk İslam dünyasının gülen yüzü olmuştur. Barış ve kardeşlik dolu mesajları insanlık tarafından kuşaktan kuşağa, dilden dile aktarılarak yaygınlaşmıştır.
1: Ta günümüze kadar gelebilmiş. Peki gerçekten hoca mıymış?
0: Bak bu iyi bir soru. Çok iyi bir hocaymış. Aynı zamanda da hafızmış.
1: Dede, az önce sadece Anadolu insanının değil, tüm dünyanın kalbinde taht kurmuş dedin ya. Tüm dünya tanıyor muymuş hocayı?
0: Tanıyormuş ya evladım. Nasrettin Hoca yüzyıllardan beri tüm Türk dünyasında güldüren ve düşündüren hikaye ve fıkralarıyla oldukça yakından tanınıyor. Türbesi Akşehir'de olmasına rağmen Türk dünyasında kendisinin makamları bulunuyor.
1: Ya demek o kadar seviyorlarmış. Ben bu kadarını bilmiyordum doğrusu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
3: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaş yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır.
9: Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır
10: çizgisi.
9: Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.
10: Bunun faydasına reçeteyiz.
11: Vuslat Efendim.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru. Aydınlığa doğru.

19. Bölüm. Mekke bir ziraat şehri değildi. Birkaç vadinin bir araya toplandığı çıplak bir vadide bulunuyordu. Buraya ilk defa hanımı Hacer'le oğlu İsmail bırakan büyük peygamber Hazreti İbrahim, onları sahipsiz ve yalnız bırakmaması için Seniyetül Veda'da dua ederken, "Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını ekinsiz bir vadide, senin hürmete değer beytinin yanında bırakmış bulunuyorum." diye niyaz ederken orası çırılçıplak, hiçbir yeşertinin görünmediği bir vadiydi. Bundan sonra yüzyıllar birbirine katlanmış, nesiller gelip geçmiş, Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği tertemiz İslam inancı unutulmuş, Kabe'nin etrafı putlarla dolmuş fakat Mekke Vadisi hala ekinsiz, hala çıplak kalmıştı. Bu durum Mekkelileri dışarıya yönetmiş, ticaret yapmaya sevk etmişti. Herkesin servet ve kabiliyetine göre az çok bir ticaret sahası vardı. Genellikle yazın Şam'a, kışın Yemen'e doğru ticaret kervanları çıkarılıyor, herkes kendi imkanlarıyla bu kervana katılıyor, adamını gönderiyor yahut gidenlerden birine malını emanet ediyordu. Başlı başına bir kervan kaldıracak derecede zengin olanlar da vardı. Huveylid'in kızı Hatice bunlardan biriydi. Hatice oldukça güzel bir kadındı. Önce Atik bin Ais isminde biriyle evlenmiş, ondan Hint isminde bir kızı olmuştu. Atik fazla yaşamamış, Hatice dul kalmıştı. Daha sonra Hatice, künyesi Ebu Hale olan bir adamla evlendi. Onunla birkaç yıl yaşadı. Fakat Basra tarafında ortaya çıkan bir veba, pek çok kişiyle birlikte Hale'nin de yakasına sarıldığı, onu da alıp götürdü. Ebu Hale'den Hint adında bir oğlu, Zeynep adında bir kızı oldu. İkinci defa dul kalan Hatice, üçüncü bir evliliği düşünmedi. Babası da ölüverince elindeki servetle ticaret yapmaya karar verdi. Evlilikte ters giden talihi ticarette oldukça parlaktı. Gün geçtikçe serveti artıyor, ticaret sahasında Mekke'nin en ön sırada bulunan tacirleri arasında yer alıyordu. Servetinin yanında dikkat çekecek derecede güzel olan Hatice, bu iki servete birden konma arzusunu taşıyan pek çok kişinin evlenme teklifini reddetmiş. Artık evlenmeyeceğini bildirmişti. Her Mekkeli gibi o da Şam'a, Yemen'e kervanlar tertip ediyor, kervanı idare edecek bir kişi arıyor, ona yüksek rakamlı bir ücret ödüyordu. Kafile reisi olan bu adam, Hatice'nin adına ticaret yapıyor, gördüğü malları satıyor, yeni mallar alıyor, daha sonra gelip Hatice'ye hesap veriyordu. Hatice gönderdiği bu adamların nasıl hareket ettiklerini, verdikleri hesaba uygun davranıp davranmadıklarını ayrıca kontrol ediyor, bu hususta kölesi Meysere'den istifade ediyordu. Meysere, ta küçük yaştan beri yanında yetiştiği hanımın temiz ahlakına, faziletine, gerçek bir hanımefendi oluşuna gönülden inanmış, ona bir anne gözüyle bakmıştı. Kölesi olduğu için değil, hürmete layık olduğunu kabul ettiği için seve seve hizmet etmişti. Meysere her ticaret kervanıyla birlikte gidiyor, birlikte geliyordu. Giderken hanımefendisinden ayrıldığı için üzgün ama onun hizmetinde olduğu için kalbi huzurlu olarak gidiyor. Gelirken tekrar hanımefendisine değil, annesine kavuşmanın sevincini duyuyordu. Daha sonra Meysere Hatice'nin yanına oturuyor. Sefer esnasında gördüklerini birer birer anlatıyordu. Bu arada reisin davranışları, alışverişteki dürüstlük derecesi, kervandakilere karşı hareket tarzı da anlatılıyordu. Hatice pek çok tecrübeyle iyi bir karaktere sahip olduğuna inandığı Meysere'nin verdiği raporla hareket ediyor. İkinci kervanın başında bir başka adam gönderiyor fakat verilen rapor ona da güvenilmeyeceğini bildiriyordu.
Hatice Meysere'yi kervan reisliğine neden tayin etmiyordu? Bunun cevabı Meysere'nin köle olmasına dayanıyor. Kervanda bulunan hiç kimse bir kölenin emri altında hareket etmeye tahammül edemezdi. Halk için hür olmak, temiz ahlak sahibi olmaktan ötede bir değer taşıyordu. Meysere'yi hürriyetine kavuşturmak da yetmiyordu. Azat edilmiş bir köle de o günün şartları altında reis olamazdı. Uzun bir yolculuğa çıkacak kervan, yol boyunca uğrayacağı kabilelerle görüşecek, konuşacak, lüzumu halinde ağırlığını koyarak onların yardımını, desteğini sağlayacaktı. Arabistan gibi hiçbir kanun ve nizamın bulunmadığı, sadece güç ve kuvvetin konuştuğu bir ülkede azat edilmiş bir kölenin yapabileceği fazla bir şey olamazdı. Meysere'nin alnına ta küçük yaşta kölelik damgası vurulmuştu. Vurulmasa bile şöhreti Mekke dışına taşmış olan soylu bir aileden de gelmiyordu. Bu sebeple Hatice yeteri kadar güvenmesine rağmen onu işin başına geçirme imkanına sahip değildi. Meysere hayatından memnundu. Hanımefendisi kendisine karşı acımasız bir sahip değil, şefkatli bir anne, teyze olmuştu. Altından kalkamayacağı işi teklif etmemiş, hor görmemiş, hakaret yağdırmamıştı.

25. Yıl. Fil hadisesinin meydana geldiği günlerde 15 yaşında olan genç bir kız olan Hatice artık 40 yaşına ulaşmıştı. Tertemiz bir ahlak sahibi olduğundan Mekkeliler ona Tahire lakabını vermişlerdi. Temiz, iffetli, dürüst kadın demekti. Bu lakap ona gerçekten yakışıyordu. Hatice bu yıl yine bir kervanı yola çıkarmak üzereydi. Ancak kimin idaresinde göndereceğini bilmiyordu. Sağdan soldan akla gelen isimlerin her biri hakkında yeterli bilgi mevcuttu. Adamların kâr getirmedikleri söylenemezdi. Ancak meserenin onlar hakkında tanzim ettiği raporlar müsbet değildi. Tecrübe edilmemiş olanlara da Hatice'nin gönlü yatmıyor, el altından güvenebileceği bir isim bulunması için tanıdıklara haber salınıyordu. Dayısı Hakim bin Hizam, akrabasından Huzeyme ve arkadaşı Nefise güvenilir bir insan aramakla meşguldüler. Nihayet Haşimoğullarından Ebu Talib'in yeğeni Muhammed bin Abdullah tavsiye edildi. Kimsenin toz kondurmayacağı dürüst bir insandı. Bu sebeple ona insanlar El Emin diyorlardı. İşi yoktu. Bir yolunu bulup da razı edilirse pek isabetli bir iş yapılmış olurdu. Hatice bu tavsiyeyi uygun gördü. Ara sıra kendi kulağına da o delikanlı hakkında sözler ulaşmış, faziletinden bahsedilmişti. Hemen Ebu Talib'e yeğeninin bu işi kabul edip etmeyeceğini öğrenmek üzere haber gönderildi. Ebu Talib'in servet yönünden yüzü hiç gülmemişti. Her ne kadar Haşimoğullarının büyüğü olarak biliniyorsa da daima fakir kalmış, kesesi dolmamıştı. Bu sene durumu yine aynıydı. Hatta daha kötüye gidiyordu. Ebu Talip bir gün yeğeniyle oturdu, pek yakından bilinen hallerini düzeltebilmek için bir iş tutmanın lüzumundan bahsetti. Hatice'nin Şam tarafından gönderilmek üzere hazırladığı kervana güvenilir bir yönetici aradığını duydum, dedi. Bir defa ona müracaat et. Öyle tahmin ederim ki memnuniyetle kabul edecektir. Aslında seni Şam taraflarına göndermek istemiyorum ama görüyorsun ki başvuracak bir çaremiz kalmadı, dedi. Büyük Emin bu sözleri can kulağıyla dinledi. Amcacığım, sen nasıl olmasını istiyorsan öyle yap, dedi. Artık meselenin Hatice'ye anlatılması kalıyordu. Kabul edeceği muhakkaktı. Hiçbir insanın ondan daha güvenilir olacağını kimse söyleyemezdi. Tam bu sırada gelen bir haberci Hatice'nin selamını getirdi. Yeğenini kervan yöneticisi olarak göndermeye razı olmasını rica ediyordu. Ebu Talip işin bu kadar kolaylıkla neticeleneceğini tahmin etmiyordu. Nasip ayaklarına kadar gelmiş bulunuyordu. Gitti. Ücret

Hazırlıkları tamamlanan kervan, Büyük Emin'in idaresi altında Şam yolculuğuna çıktı. Büyük Emin, kafilenin en başındaydı. Hatice, onunla ilk karşılaştığı zaman, ömrü boyunca görebileceği en temiz, en dürüst, en güzel insanla karşı karşıya bulunduğunu derhal anlamış. Aman yarabbi, demekten kendisini alamamıştı. Bu yüzün sahibinin yalancılıkla, aldatıcılıkla, hileli işlerle hiçbir ilgisi olamazdı. Onlara selamet dilerken, bu kervanın gerçekten de selametle gidip geleceğini gönlünde duyuyordu. Meysel'e kervanın en sonundan geliyordu. Yolculuğun başlaması üzerinden iki gün geçmişti ki önünde bulunan iki devenin devamlı aksamakta olduklarını gördü. Gitgide aksama artıyordu. Böyle giderse yürüyemez hale gelecekleri muhakkaktı. Durumu bildirmek üzere ilerledi ancak ön taraflara geldiği zaman gözlerini silmek mecburiyetinde kaldı. Kimse rüya gördüğünü söyleyemezdi. Ama gördüğü de ancak rüyada görülecek çeşitten bir şeydi. Kafile başkanı Muhammed bin Abdullah'ın üzerinde uçuşan iki varlık ona gölge tutuyorlardı. Bunlar kuş değildi, insan değildi. Rüyasında bile bu çeşitten varlıkları gördüğünü hatırlamıyordu. Meysel şaşkındı. Bu varlıkların gölgeleri de yoktu. Herkes kendi gördüğünü görüyor muydu? Yanından giden adamın kolunu dürttü. Bu defaki kafile reisi çok yakışıklı bir adam değil mi? Adam başını kaldırmadan, haklısın, ben de o kanaatteyim, dedi. Meysel ondan bu cevabı almaktan çok, onun da bu varlıkları görüp görmediğini anlamak istiyordu. Acaba bunlar melek miydi? Muhammed bin Abdullah, melekler tarafından hizmete görülecek derecede yüce bir kişi miydi? Yanına yaklaştı. Arkada bir deve yürüyemez halde, dedi. Kısa bir mola verildi. Beraberce kervanın arka tarafına doğru gittiler. Gerçekten de develerin ayakları şişmiş vaziyetteydi. Büyük Emin devesinden indi. Bu develerin bacaklarını sıvadı, ovuşturdu. Ayaklarının altını sığadı. Daha sonra yanlarından ayrıldı. Meysel'e onun yaptığına merakla bakıyordu. Develer birden canlanmıştı. Sanki iki dakika evvel yürüyemez halde olan develer bunlar değildi. Çevik adımlarla yürüyor, önlerindeki develeri geçmeye çalışıyorlardı. Meysel'in hayreti iki misli artmıştı. Bir başka kervan idarecisi bu durumda gördüğü develeri rahat kesiyor, yol boyunca kendine bir ziyafet çekmiş oluyordu. Halbuki o böyle yapmamıştı. Ayrıca onun yaptıkları da basit bir yoklamadan öteye geçemezdi. Ama develerin yeniden hayat bulmuşçasına yürüdükleri de bir gerçekti. Bu olay kervanda bulunan ve Hatice'nin akrabası olan Huzeyme tarafından da görülmüştü. Huzeyme, kabile başkanının hiç de yabana atılır çeşitten olmadığına karar vermiş bulunuyordu. Meysel'e garip gölgeliğinde serinlik çökünceye kadar devam ettiğini gördü. Akşam onu düşündü, sabah onu düşündü. Sabahın erken saatlerinde tekrar yolculuk başladı. Bir müddet sonra güneş doğdu. Meysel'e yine kervanın gerisinden geliyor, fakat bazen gözleri ileride dolaşıyor, dünkü durumun yine olup olmayacağını düşünüyordu. Alem böyle şeyler yoktu. Ama güneş yükselip de hava kızdığı zaman yine onun üzerinde bir gölgelik kurulu vermişti.

Yolculuk böyle devam etti. Nihayet Bahira'nın yurduna geldiler. İhtiyar rahip ölmüştü. 13 yıl kadar evvel küçükken gördüğü bu zatı, şimdi 25

Yaşına ulaşmış haliyle görse kim bilir ne yapar, ne derece heyecanlanırdı. Onun yerine Nastura isimli bir rahip geçmişti. Meysere ile öteden beri tanıştıkları için bir zaman sohbet ettiler. Muhammed bin Abdullah ise yıllarca önceye ait olan tatlı hatıralarını tazelemek üzere ağaç altında dinleniyordu. Rahip Nastura ağaç altında dinlenen Yüce Emin hakkında bilgi aldı. Onun hakkında da bazı şeyler söyledi. Ancak Bahira'da görülen aşk ve heyecan onda yoktu. Yanına kadar gidip görüşme lüzumunu duymadı. Kafile oradan ayrıldı. Son durak Busra'da verildi. Geniş bir pazardı. Burada alışveriş yapılacak, ileri gidilmeyecekti. Meysere daha önce yolculuklarda Şam'a kadar gitmişti. Oralarda daha iyi iş yapılır düşüncesindeydi ancak kafile reisini itiraz edemezdi. Mallar pazara döküldü. Oldukça ilgi çeken bir durum vardı. Kimsenin satamadığı yüksek fiyatlarla mallar satılıyordu. Meysere biraz geride duruyor, satışa karışmıyordu. Sadece emredileni yapıyor. Muhammed bin Abdullah elindeki malı satarken onu olduğundan fazla göstermeye, lüzumsuz yerde methetmeye yaklaşmıyordu. Alırken karalayıp, satarken övme derdi yoktu. Bu arada bir Yahudi ile aralarında bir anlaşmazlık çıkmıştı. Yahudi onların harem halkından olduklarını öğrendiği için onlarda geçerli olan yemin tarzını teklif etmiş. ''Lat ve uzadına yemin et, öyle inanayım.'' demişti. Muhammed bin Abdullah'ın yüzünün al al olduğu görülmüş, alnının ortasında bulunan bir damar kabarmıştı. ''Ben şimdiye kadar onların adına yemin etmedim. Onların yüzüne bile bakmadım. Yanlarından geçerken yüzümü çevirir öyle geçerim.'' Yahudi bu defa ''O halde bildiğin şekilde yemin et.'' deme lüzumunu duymadı. ''Senin dediğin olsun.'' dedi ve pazarlık bitti. Meysere duyduklarına bir mana veremedi. Neden Lat ve Uzza gibi putlardan hoşlanmazdı ki? İlahlardan hoşlanmamak pek hayra alamet sayılmamalıydı. Bütün Mekke halkı, üstelik bütün Haşimiler bile putlara büyük önem veriyorlardı. Yahudi ayrılırken, ''O olmalı, mutlaka o olmalı.'' diyordu. Meysere adamın ardından yetişti. ''Ne diyorsun?'' dedi. ''Neyi ne diyorum?'' ''Sahibim hakkında.'' ''Bir şeyler mırıldanıyordun.'' Yahudi Meysere'nin yüzüne baktı. ''Benim anladığıma göre bu adam bir peygamberdir. Bizim alimlerimizin kitaplarda vasıflarını buldukları peygamber, işte bu adam olmalıdır.'' dedi. Daha sonra Meysere'nin ne diyeceğini beklemeden ayrıldı. ''Kim ne derse desin, her zamankinden daha çok kâr elde ettikleri meydandaydı.'' Almaları lazım gelen malları da oldukça ucuz fiyattan almışlardı. Birkaç günlük alışverişten sonra dönüş hazırlıkları başladı. Bu arada Meysere, kafile başkanının sofrasında onun davetine uyarak oturdu, yemek yedi. Halbuki ondan başka hiçbir kabile başkanı ona buyur dememişti. Ayrıca Meysere önlerine konulan yemeğin arttığını da gözleriyle görmüştü. Ama artık Meysere bu gibi hallere alışmak üzereydi. Artık bu nasıl olur? Rüyada olmayayım demiyordu. Şu kadar ki her haline imrenilecek olan bu yüce emin zatın putlar hakkındaki düşüncelerine bir mana veremiyordu. Onlara tapma bir tarafa, yanlarından geçerken yüzünü başka yöne çevirmesine ne demeliydi? İlahlar neden ona bu nefretinden dolayı bir şey yapmıyor, bela yağdırmıyorlardı? Yol boyunca ondan ilahlar hakkında hiçbir şey duymadı. Kona göçe fakat tehlikesiz ilerliyorlardı. Böylece tepeler aşıldı, vadiler geçildi, çöller arkada bırakıldı. Merrüz-Zehran mevkiine geldiklerinde Meysere gidip Hatice'ye müjde vermek istediğini bildirdi.
Olur denilince yola çıktı. Kısa zamanda hanımına kavuştu. Kervanın selametle geldiği müjdesini verdi. Yolculukta gördüğü pek çok ve dikkate değer hadiseyi birer birer anlattı. Hatice büyük bir memnuniyet duydu. Penceresinin önüne oturdu. Kervanın yolunu gözlemeye başladı. İçinde yenemediği bir heyecan vardı. Öğle vaktiydi. Uzaktan kervanın ucu göründü. En önde Muhammed bin Abdullah geliyordu. Üzerinde Meyseri'nin anlattığı gölgeliyle birlikte ilerliyordu. Kervan son defa çöktü, yükler indirildi. Kervan idarecisi de kervan sahibinin yanına doğru ağır ağır ilerledi. Selam verdi. Selametle gidilip gelindiğini, beklenilenden daha çok kar yapıldığını, vukuat olmadığını, bir zayiatın bulunmadığını tane tane kelimelerle anlattı. Daha sonra izin alarak amcalarının yanına gitti. Hatice, getirilen malı Mekke'de kısa zamanda yüksek fiyatla satıp bitirdiği zaman memnuniyeti iki kat olmuştu. Meyseri'nin verdiği rapor fevkaladeydi. Böyle efendi tabiatlı, melek huylu insanı yerde değil, gökte bulmak bile imkansız demişti. Artık daha fazla ücret vermek suretiyle de olsa Muhammed bin Abdullah'ı razı etmek, kervanı onunla yola çıkarmak gerekiyordu.

0: Royaliz Bex ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bex sundu. Royaliz Bex sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle. Düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
3: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
4: Nakş olur gül şehadet.
3: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizde sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
6: Reklamları dinlediniz.

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimize, aline ve ashabının üzerine olsun. Ve yine selamların en güzeli onun yolunu takip edenlerin üzerine olsun inşallah. 99.1 frekanslarından şu anda sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı mutlu günler diliyorum. Haftanın 3. gününde Muhabbetname programı ile bugün de sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan ve kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Değerli dostlar, şu an saatlerimiz 10.04'ü göstermekte ve birlikteliğimiz yaklaşık 12'ye kadar devam edecektir. Sabır şükür. Sizler de bize ayrılan süre içerisinde duygu ve düşüncelerinizi paylaşıp sevdiklerinize birbirinden güzel eserler armağan edebilirsiniz. Sevdiğiniz, beğendiğiniz ayet, hadis, kısa söz ve kısa hikayeleri bizlerle paylaşabilirsiniz. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. Batman Aksa FM, Diyarbakır, Çare FM, Mardin, Cemre FM, Siirt, Botan FM, Adana Vuslat FM, Gaziantep, Kervan FM, Bingöl, Bingöl FM, Van, Serhat FM, Şanlıurfa, Radyo Urfa olmak üzere 9 Kardeş Radyo ile ortak yayınımız başladı. Bizlere ulaşabileceğiniz iletişim adreslerimizi hemen aktaralım. Ortak WhatsApp hattımız 0552 334 9370. 0552 334 9370 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. İlk eser her zaman olduğu gibi bizlerden sizlere armağan olarak gelecek. Sizler için güzel bir eser sıraya bıraktı. Şehit 16 albümünden Şehit Engin eserini dinleyeceğiz. Bu güzel eser şu an bizleri dinlemekte olan tüm gönül dostlarımıza bizlerden armağan olsun. Değerli dostlar, bizler Muhabbetname'de yerimizi aldık. Sizleri de radyo başına bekliyoruz. Muhabbetname başladı.

güzel bir eserle açılışımızı yaptık. İlk eser bizlerden sizlere armağan olarak geldi. İlk istek eserimizle devam edeceğiz. Grup Yeni Çağ'dan Naat eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizlerden kim istemiş hemen bakalım. Diyarbakır'dan Ümmü Musab adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar demişler. Ve aleyküm selam. Nasılsınız demişler. Elhamdülillah, iyi diyelim, iyi olalım. İnşallah sizler de iyisinizdir. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun demişler cümlemizin inşallah. Grup Yeni Çağ'dan Naat eserini çalmanızı rica ediyorum. Kıymetli, çok çok değerli dava can yoldaşım eşime, evlatlarım Muhammed, Musab, Ayşe ve Hifanur'a, esaret altında olan Gazze'deki Müslüman kardeşlerime, Allah Azze ve Celle İsrail'i Kahhar ismiyle perişan etsin. Bizler Müslüman kardeşlerimiz ile birlik beraberlik içinde olarak Filistin'deki kardeşlerimize, Arakan, Doğu Türkistan, Yemen, nerede esaret altında bulunan Müslüman kardeşlerimiz var ise onlara yardım etmeyi bizlere Rabbim nasip etsin. Amin. Sadece kınama yine olmuyor. Birlik beraberlik içinde olmamız gerekiyor. Şüphesiz ki o zaman Allah Azze ve Celle'nin yardımı da gelecek. Şeriatta hakim olacak tüm dünyada demişler. Son olarak selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah istemiş olduğu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz.

Batman'dan Ayşe Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Osman Gündüz'den Varsam Medine'ye seni rica ediyorum. Bu eseri çok değerli arkadaşım Leyla'ya armağan ediyorum. Ayrıca sizlere gelsin, Aksi FM dinleyicilerine gelsin demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. İnşallah bu güzel eseri ilerleyen dakikalarda yer vereceğiz. Evet değerli dostlar, 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındayız. 0552 334 93 70 nolu numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, mesajlarımız gelmeye başladı. Grup Yeni Çağ'dan güzel bir eser dinleyelim. Dönüşünde inşallah buradayız.

Muhabbetname'de birlikçiliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Batman'dan Ayşe Hanım bizlerden, Osman Dündar'dan Varsan Medine'ye seni istemişti bu eseri sıraya bıraktık. Gelen mesajlarımız var, hemen birkaçına yer verelim. Gaziantep'ten Mehmet Bulut adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleykümselam, hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Murat Yaman'dan Çare Sende eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Çare FM'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz ve yine her zaman olduğu gibi güzel paylaşımlarda bulunmuşlar. Hemen yer verelim.

kutsal mekan, kutsal zaman ve bu mekanların ibadet maksadıyla ziyaret edilmesi anlayışı tarih boyunca bütün ilahi dinlerde hep ola gelmiştir. Kur'an'da her ümmete bir peygamberin gönderildiğinden bahsedilmektedir. Gönderildikleri toplumlara tebliğ ettikleri inanç ve ibadet esaslarından bir kısmının bazı değişikliklerle devam ettiği bir vakadır. Mahiyet itibariyle haccın neredeyse bütün inançlarda mevcut olması, onun önceki peygamberlerden miras olarak gelen ve Kur'an ve sünnet ile tahsis edilerek İslam'a intikal eden evrensel bir ibadet olduğunu göstermektedir. Allah'ın dininin şiarından, nişanelerinden olan hac, tüm boyutlarıyla yeniden bir akitleşmedir. Hac, dünyevileşme hastalığının çepeçevre kuşattığı günümüz Müslümanının yaratılış gayesini yeniden hatırlaması, farklı ırktan, renkten, seviyeden Müslümanların yüz yüze görüşerek paylaşımda bulunabilmeleri için önemli bir fırsattır. Hac, mazlumların, mağdurların, açların, susuzların, fakir fukaranın, garip gurebanın, savaş ve terör mağdurlarının dertlerine çözüm aramanın en elverişli yeri ve de en uygun zamanıdır.

Evet, paylaşımlarından ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şu an Zilhicce ayının içerisindeyiz. Nasip olursa inşallah haftaya Kurban Bayramı olacak. Şu an hac vazifesini gerçekleştiren tüm kardeşlerimizin, tüm Müslümanların Rabbim ibadetlerini kabul etsin inşallah. Kurbanım, gel kurbanım. Evet, devam ediyoruz. Gel kurbanım, gel kurbanım. Bingöl'den Fatma Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sabah Yeliyesi'ni muhacirata olan abide ablama, enişteme ve bütün dinleyenlere armağan ediyorum. Selam ve duayla Allah'a emanet olun demişler. Fatma Hanım'a teşekkür ediyoruz. Sizler de Allah'a emanet olun. Mardin Mazı Dağı'ndan Meryem Sena Tuna adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hasan Bayar'dan sevgili seni istiyorum demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Değerli dostlar, 9 kardeş radyo ile ortak yayındayız. Şu an yayınımız Aksi FM stüdyolarında gerçekleşmekte. Sizler de bizlere ulaşmak istiyorsanız, duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmak istiyorsanız ve en önemlisi muhabbetimize ortak olmak istiyorsanız 0552 334 93 70 numaradan güzel mesajlarınızı bekliyoruz.

Değerli dostlar, Muhabbethane'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Osman Dündar'dan Güzel Bir Eser dinledik. Sıradaki eserimiz Murat Yaman'dan olacak. Çare Sende eserini dinleyeceğiz. Gaziantep'ten Mehmet Bulut adlı dinleyicimiz bu eseri istemişti. Birazdan yer vereceğiz.

Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Hemen yer verelim. Bismillah'dan Nuriye ikinci adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hakka dönek yüzümüz, gel kurbanım, gel kurbanım. Sizden Musab Şanlı'dan Hale Ömer Esen'i rica edecektim. Eseri ve sıradaki bütün istek eserleri Diyarbakır cezaevinde olan ve sizleri her daim radyo başında dinlemekte olan dedem Lamih ve Hamza'ya, amcam Cemal, dayım Şaban'a, gurbette ve muhacirata bulunanlara, peygamber aşıklarına, Yusufi abilere, şehitlerin ailelerine, siz değerli Çarefem ailesine, sizleri her daim dinlemekte olan ve mesajlarını esirgemeyen değerli dinleyicilere, istek parçamı ve sıradaki tüm eserleri siz değerli ablama ve ailenize armağan olsun demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Dedemin çok selamı var sizin için, her daim duacı, dua eder, dua bekliyorum diye not düşmemi istedi. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Mesajının devamında Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah. Selametle kalın, hayırlı bereketli yayınlarınız olsun inşallah. Dedemin ellerinden hürmetle öpüyor, selamlarımı gönderiyorum diye mesajlarını bitirmişler. Nuriye Hanım'a güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Bu eseri aşığımızda bulabilirsek inşallah kendileri için yer vereceğiz. Ayrıca sıradaki tüm güzel eserlerimiz özelde Nuriye Hanım'a ve kıymetli ailesine ve özelde dedesine bizler de armağan ediyoruz. Kurban.

Mardin Mazıdağ'ından Elif Aksa Tuna adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm, ve aleyküm selam. Çengedil eseğini rica ediyorum. Eseri çok seven babama, canım anneme, ablalarım Fatma ve Nesibe'ye, abilerim Şehmus, Nesin ve Selahaddin'e, kardeşim Meryem Sena ve tüm yeğenlerime ve son olarak teyzem Sultan Ürün'e gelsin. Ve siz değerli 9 radyo çalışan ve dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile mesajlarını bitirmişler. Elif Aksa Hanım'a da güzel mesajlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Kayseri'den Havva Yaşar adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum diye eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Murat Yaman'dan bir eser istiyorum. Diyarbakır'daki abim Recep Karayiğit'e gelsin. Abicim seni çok seviyorum. Haftaya geleceğim yanına inşallah. Malatya'da herkes iyi. Bir sıkıntı yok. Çok şükür. Herkesin sana selamı var. Allah'a emanet ol abicim demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Rabbim sevdiklerini kavuştursun inşallah. Derdine derman olur, gel kurbanım, gel kurbanım, gel kurbanım. Evet, güzel bir eserle daha devam edelim. Murat Yaman'dan Çare Sende seni dinleyeceğiz. Bu güzel eser bizlerden de tüm herkese armağan olsun.

olacak. Bismil'den Nuriye İkinci Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Sabır şükür özümüz. Batman'dan Süheyla Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Sizden Şehit 16 albümünden bir eser istiyorum. Eser başta Gazze şehitleri olmak üzere bütün şehitlere ve ailelerine, Hüdapar Genel Başkanımız Zekeriya Yapıcıoğlu'na ve sizlerle Oktak yayında olan tüm çalışan ve dinleyicilere gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve bizlerle güzel paylaşımda bulunmuşlar. Hemen yer verelim.

Dilin salavatı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adı anıldığında her türlü ihtiram ve edeple anılması, onun şanına yakışacak ifadeler kullanılmasıdır. Aklın salavatı, aklı onun hizmetine verir, sahabi hasbiliğinde bir zihin geliştirerek, şüphe ve tereddütlere kapıları kapatarak mutlak bir teslimiyet gösterilmesidir. Kalbin salavatı, yüreğe ondan başkasını konuk etmemek, gönül tahtında tartışılmaz sultan olarak onu bilmek, mirasına karşı yürekte en ufak bir tatminsizlik taşımamasıdır. Bedenin salavatı, hayatı onun gösterdiği gibi yaşamak, hayatın her alanında ve her anında onun rehberliğine müracaat ederek yürünmesidir. Ve ailenin salavatı, evde onu hakem tayin etmek, aileyi onun cihana bıraktığı mesajlar çerçevesinde diri tutmaya çalışmaktır. Rabbim bizi onun yolundan ayırmasın inşallah. Binler salat, binler selam sevgili peygamberimize, aline ve ashabının üzerine olsun.

Süheyla Hanım'a paylaşımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Gelen mesajlarımızla hemen devam edelim. Keziban Orhan adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm abla demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Cennet Kuşları İlahi grubundan Allah ilahisini istiyorum. Anneme, kardeşim Berfin'e, arkadaşım Rukiye, Filistin halkına ve tüm dinleyicilere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu eseri de sıraya bıraktık. Ara bağlantıda Rukiye Gezer Hanım bizlere ulaştılar. Bizlerden Mustafa Caymaz'dan Gözümün Nuri eserini istediler. Bu eseri öncelikle bize armağan ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Mesajının devamında anneme, babama, kardeşlerime, Yusufi abilere ve ailelerine Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın. Rabbim ailelerine kavuştursun inşallah diye duada bulundular. Amin. Şehitlerin ailesine, bütün ortak yayında olan radyo çalışan ve dinleyicilerine, arkadaşım Keziban'a, Filistin'de direnen tüm mücahitlere Rabbim yardımcıları olsun, Rabbim zafer nasip eylesin inşallah demişler. Mesajının devamında Nadir ablaya, arkadaşım Zeynep ablaya gelsin demişler. Son olarak bütün dinleyicilere gelsin diye mesajlarını bitirmişler. Ve Rukiye Hanım Yusufi abilerden ve tüm dinleyicilerden özel dua istirham ettiler. İyilerin duası her daim inşallah sizlerle olsun. Bizler de çalacağımız güzel eserleri özelde kendisine armağan ediyoruz. Sabır, şükür, özümüz tatlı. Evet, bir mesaj daha okuyup güzel bir eser arası verelim. Kızıltepe'den Meryem Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ve aleyküm selam. Bilal Güler'den Daye eserini istiyorum. Bu eser tüm dinleyenlere gelsin. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Meryem Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlar, Nuriye Hanım için Musab Şanlı'dan güzel bir eser dinliyoruz. Dönüşünde inşallah buradayız.

ye imana kamil merdu jiru baqil eşqa qur'anı dadil ferdi cemaata hür ey Hali Ömer aşıkı peygamber beli habsu zindan hicretu ta'da şehit bu ev azize berdili te eşu elemu ev kula cani te inşallah kefaret eşbuna te rahmeta fada daim liser te ey Hali Ömer aşık-ı peygamber, aşık-ı peygamber.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. İlk saatimizi geride bıraktık. İlk saatimizde birbirinden güzel eserler dinledik. İkinci saatimizde yine güzel eserlerle devam edeceğiz. Mazıdağ'dan Elif Aksağ Hanım bizlerden Çengedil eserini istemişti. İnşallah bu eseri sıraya bıraktık. Birazdan yer vereceğiz. Gelen mesajlarımız var, bir hayli birikti, hemen hızlıca birkaç tanesine yer verelim. Mardin Mazıdağ'ından Ebu Bekir Tuna adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hasan Emir Doğan'dan Güller Ağlar olmuş eserini istiyorum demişler. Maalesef bu eser arşivimizde mevcut değil, haklarını helal etsinler. Sıradaki eserimiz bizlerden Kendilerine Armağanımız Olsun. Mazıdağ'dan Meryem Sena Hanım bizlerden Hasan Bayar'dan sevgili eserini istemişti. Maalesef Hasan Bayar'ın eserleri arşivimizde mevcut değil. Sıradaki tüm güzel eserlerimiz bizden Kendilerine Armağanımız Olsun. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. İstek parçamı ve diğer parçaları başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşime, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e ve çok sevdiğim biricik torunum Şehide Nur'a. Ellerinden öperek kayınvalideme, ablalarıma ve ailelerine, abilerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminelere, mücahit ve mücahidelere, Filistinlilere, Gazze'lilere, Yemen'e, Lübnan'a, İran'a, Doğu Türkistan'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen tüm akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Ayrıca size gelsin, ailenize gelsin demişler. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yusufi abilerden dua istiyorum, dua eder, dua bekleriz inşallah demişler. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Son olarak Allah'a emanet olun, sizden Nurullah Kuray'dan Can Can Muhammed parçasını istiyorum. Rabbim Siyonistleri ve yandaşları kahru perişan etsin, yerle yeksan etsin, amin. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Pembe Viran'dan Yasemin Kınay adlı dinleyicimiz selamünaleyküm ve aleyküm selam, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri ilk olarak ellerinden öptüm ve çok özledim dedem İsmail, dedem Şehmus ve amcalarım Kemalettin, Ramazan'a gelsin. Ve şu anda yanımızda bulunan ninem Fatime ve ninem Halide. Bütün muhacirlere gelsin Allah'ım, bizi birbirimize hayırla kavuştur, vuslatı yakın eyle. Ve bizi emaneti ve sizi emaneti kaybolmayan Allah'a emanet ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz Yasemin Hanım, Allah razı olsun. Rabbim sizleri sevdiklerinize kavuştursun inşallah. Selamünaleyküm ve aleyküm selam, hayırlı bereketli yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Ben Diyarbakır Tenk köyünden Helen. Sizden Bir Nurdur Rehber Hüseyin eseri ricamdır. Eseri aileme, medrese arkadaşlarıma, Yusufi abilere, şehitlerin ailelerine, Çare FM çalışanlarına, sizlere gelsin, selam ve dua ile kalın demişler. Onlar kimdir diye sorarlarsa, rahat bir yaşamı zilleti değil, zor bir yaşamı izzete tercih eden gençlerdir deyin. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Değerli dostlar, güzel bir eser arası veriyoruz. Çengedil'e seni dinliyoruz. Dönüşünde devam edeceğiz.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Bilal Güler'den Akdağ'ı eseri olacak. Kızıltepe'den Meryem Hanım bizlerden Bilal Güler'den Dağ'ı eserini istemişti. İnşallah sıraya bıraktık. Gelen mesajlarımız var. Hemen birkaçını aktaralım. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden Şehitler Kervanı'ndan Sadullah ile maşallah eseri ricamdır. Eser sizlere Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize. İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Ökkeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Vuslat Efeme ve ailelerine ve diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocuklarım Bilal, Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal demişler. Malatya'ya, Antep'e, Urfa'ya çok geçmiş olsun. Rabbim büyük depremlerden, afetlerden korusun inşallah demişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Muhammed Ali Oğuz'dan Elveda Demek Zor Güzel insan eserini istiyorum. Eser aileme ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile kalın diye mesajlarını bitirmişler. Rahime Betül Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Derdine derman olur gel kurbanım gel. Bir dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Nasılsınız, iyisindir inşallah demişler. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. İlk önce bu güzel programları yaptığınız için Rabbim sizlerden ebeden razı olsun, cümlemizden inşallah. Sizlerden Duy Dünya Gazze Yanıyor ilahisini çalmanızı rica ediyorum. Bu ilahi sizlere ve tüm radyo çalışanlarına, Gazze halkına zulüm altında olan ne kadar mazlum varsa hepsine gelsin. Rabbim İsrail'i, Amerika'yı kahrü perişan etsin. Dünya gözüyle o günleri görmeyi nasip etsin bizlere inşallah demişler. Canı gönülden amin diyoruz. Bizlere bir şiir göndermişler. Seslendirirseniz seviniriz demişler. İnşallah yer vereceğiz.

üstüne çöken gece bir bombanın değil, bin suskunluğun ağırlığıdır. Çocukların adını enkaz taşları ezberledi artık. Göğe yükselen duman değil yalnız, bir annenin yarım kalan doğasıdır. Zeytin ağaçları tanıktır. Toprak nice işgali gördü ama hiçbir zaman bir halkın sabrını yenemedi. Tanklar geçti sokaklardan, duvarlar yıkıldı, evler sustu fakat bir halkın kalbi yıkıntılar altında bile atmayı sürdürdü. Filistin, bir haritadan silinmeye çalışılan değil, her çocuğun avucunda yeniden çizilen vatandır. İsrail'in demirden öfkesi göğü karartsa da bir taşın içindeki inanç koskoca ordulardan ağır geldi bazen. Çünkü direniş sadece silahla değil, açken ekmeği bölmekle, karanlıkta şarkı söylemekle, yıkılmış okulun duvarına buradayız yazmakla yaşar. Ve dünya susarken Gazze küllerin içinden insanlığa son vicdan dersi verdi. Bir gün o çocuklar büyüyecek, denizin kıyısında korkmadan koşacak, gökyüzüne baktıklarında uçak değil martı görecekler. O gün geldiğinde zeytin dalları yeniden yeşerecek ve Filistin acısıyla değil özgürlüğüyle anılacak. Bu güzel şiirlerinden ötürü dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve dinleyicimiz bazı sıkıntıları olduğunu belirtmiş ve tüm dinleyicilerden dua talebinde bulunmuşlar. İyilerin duası her daim sizlerle olsun inşallah. Rabbim yardımcınız olsun. Son olarak emin olan Allah'a emanet olun diye mesajlarını bitirmişler. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır Pembe Viran Köyü'nden Fatime Kınay adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sıradaki tüm güzel eserleri öncelikle yanımda bulunan kıymetli nenelerim Fatime ve Halide'ye, hicrette bulunan değerli dedelerim Şeyh Musa ve İsmail'e, amcalarım Kemalettin, Ramazan ve Necmeddin'e, Edirne'de bulunan sevgili anneme, babama ve kardeşlerime, ayrıca siz değerli radyo emekçilerine armağan ediyorum. Her birine sevgi ve selam ve dualarımı gönderiyorum demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Ve bizlerle Rad suresinin 28. ayet-i kerime mealini paylaşmışlar. Estağuzu billah, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu güzel ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattığı için Fatime Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Değerli dostlar, Muhabbetname'de birlikteliğimize devam ediyoruz. Şehitler Kervanı'ndan Sadullah ile Maşallah eserini de dinledik. Sıradaki eserimiz Duy Dünya eseri olacak. Bir dinleyicimiz bizlerden bu eseri istemişlerdi. Birazdan yer vereceğiz. Yavaş yavaş birlikteliğimizin sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. Gelen mesajlarımızla devam edelim. Pembe Viran Köyü'nden Ahsen Kınay adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Sıradaki tüm eserleri ilk olarak yanımda bulunan nenem Fatime, nenem Halide'ye, hicrete olan dedelerim Şehmus, İsmail, amcalarım Ramazan, Kemalettin ve Necmettin'e, son olarak Edirne'de olan nenem Meryem, dedem Bayram ve dayılarım İlyas, Seyfülislam'a armağan ediyorum. Selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Adana'dan İzzet adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Eşref Ziya'dan selam eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara. Yusufi abilere İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Rabbim Gazze'ye fetih nasip etsin. Amin. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun diye bitirmişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Diyarbakır Çermik'ten Esma Öztürk adlı dinleyicimiz de bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Şehitler Kervanı'ndan Sadullah ile Maşallah eseğini istiyorum. Eser sizlere ve tüm dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun, selam ve dua ile kalın diye bitirmişler. Az önce bu esere yer vermiştik. Bizlerden kendilerine armağanımız olsun. Elazığ'dan Fikriye Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Ey Mümini Gürçük Poyla eserini istiyorum. Malatya'daki aileme, sizi dinleyen oğlum Burak, eşim Saim Bey'e, hafızlık yapan kızım Meryem'e ve tüm dinleyicilere gelsin, selam ve dua ile kalın demişler. Fikri Hanım'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Elazığ'a kucak dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Son bir mesaj daha aktarıp güzel bir eser arası verelim. Mardin Kızıltepe'den Esra Hanım bizlere ulaşmışlar. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Sizden Müslüman Bu Ne cemaat eserini istiyorum. Cezaevinde bulunan tüm Yusufi abilerimize armağan ediyorum. Yeğenim 3 gündür hastanede kalıyor. Onun için tüm dinleyicilerden dua rica ediyorum. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin inşallah. Allah-u Teala sevdiklerine bağışlasın. Son olarak hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlar, güzel bir eser dinleyelim. Şehitler Kervanı 9'dan Duy Dünya'yı seni dinliyoruz. Dönüşünde buradayız.

Değerli dostlar, devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir eseri geride bıraktık. Sıradaki eserimiz Muhammed Taha'dan gelecek. Garip eserini dinleyeceğiz. Bu eseri bizlerden kim istemiş? Hemen bakalım. Adana'dan Alaaddin Bey bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sizden Muhammed Taha'dan Garip eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine gelsin, selam ve dua ile kalın demişler. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Bizlerle bir dua paylaşmışlar, hemen yer verelim. Allah'ım, yolculukta yardımcımız, geride bıraktığımız çoluk çocuğumuzun koruyucusu sensin. Allah'ım, yolculuğun zorluklarından, üzücü şeylerle karşılaşmaktan ve dönüşte malımızda, çoluk çocuğumuzla kötü haller görmekten sana sığınırım. Bu güzel hadis-i şerifi bizlere paylaştıkları için teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah Muhammed Ağa'dan güzel bir eser dinleyeceğiz. Diyarbakır'dan Halime Şanlı adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki eserler Gurbetteki Dedeme Gelsin ellerinden öperim. Develi'deki anneanneme, dedeme gelsin, onların da ellerinden öperim. Yanımda olan dayıma gelsin, kuzenim Hizbanur'a gelsin. Filistin'deki kardeşlerime gelsin, Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Dualarımız hep onlarla, sizlere ve ortak yayında olan dinleyicilere gelsin. Allah'a emanet olun, dua eder, dua bekleriz diye mesajlarını bitirmişler. Halime Hanım'a teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Diyarbakır'dan Abdullah Bey bizlere ulaşmışlar. Hayırlı programlar, selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden şehit albümünden Ya Rabbi Müslümana Jihave Şiyarke eserini tüm dinleyicilerinize, İslam davasına gönül veren tüm müvahhidlere armağan ediyorum. Bir dua bizlerle paylaşmışlar. Ya Rab, bizleri senin sevdiğin kullarından eyle. Amin. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlar, Muhammed Taha'dan güzel bir eser dinleyelim. Dönüşünde inşallah son bir eser daha sizlere dinletmek istiyorum.

Değerli dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir eserle birlikteliğimizi noktalayacağız. Son eserimiz Muhammed Ali Oğuz'dan Elveda Demek Zor Güzel İnsan eserini dinleyeceğiz. Şanlıurfa Siverek'ten Rahime Betül Hanım bizlerden bu eseri istemişlerdi. Son eser olarak yer vereceğiz.

Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sıradaki eserler eşime, çocuklarıma, tüm Müslüman alemine gelsin. Aksi FM ve Çare FM'e gelsin. İsra suresinin 71 ve 72. ayetini paylaşır mısınız? Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Abdülkadir Tutan adlı dinleyicimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sizden Remzi Esmer'den Meşrutun Adine eseğini istiyorum. Eseri siz değerli Çarefem ailesine, özellikle çok değerli Mehmet Emin Direkçi Ustama armağan ediyorum. Eseri çalarsanız çok mutlu olurum. Allah emanet olun. Hayırlı yayınlar, selam ve dua ile kalın demişler. Dinleyicimiz haklarını helal etsinler. Maalesef programımızın sonuna geldiğiniz için son eserimiz bizlerden kendilerine armağanımız olsun. Adana'dan Mehmet Emin İlçe adlı dinleyicimiz de selamun aleyküm ve aleyküm selam. Grup dergahtan bir parça rica ediyorum. Bizlerle Ahzab suresinin 21. ayet-i kerime malini paylaşmışlar. Estağfirullah. Ant olsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Bu güzel ayet-i kerime malini bizlere hatırlattığı için dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ve Diyarbakır'dan Hasan Hüseyin Kurt kardeşimiz bizlere ulaşmışlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki eseri babama, anneme, kız kardeşlerime, yanımda bulunan nineme, amcalarıma, halama, İstanbul'da bulunan dayılarıma, teyzeme, İzmir'de bulunan dayılarıma, tüm radyo ortak çalışanlarına gelsin. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Rabbim İsrail'i, Amerika'yı Kahhar ismiyle kahreylesin. Allah'a emanet olun demişler. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.

Evet, bir kardeşimiz bizlerden İsra suresinin 71 ve 72. ayet-i kerime meallerini paylaşmamızı istemişlerdi. Hemen yer verelim. Estağfirullah. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde kimlerin amel defterleri sağından verilirse işte onlar amel defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır. Dinleyicimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun bu güzel ayet-i kerime mealini bizlere hatırlattığı için. Değerli dostlar, bugünlük de bizden bu kadar diyoruz. Güzel mesajlarıyla programımıza renk katan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 9 Kardeş Radyo ile ortak yayındaydık. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek duasıyla sürçülisan ettiysek affola. Hepinizi şanı yüce olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551-494-0061 Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537-660-2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
3: Naif mantığı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantığı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
0: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
4: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
5: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501-340-9015.
6: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
7: Reklamları dinlediniz.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman Kuşağı'nda yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 14. Bölüm.
2: Köy yeni güne başlamıştı. Gecenin örttükleri geceyle bitti. Çocuklar yine heyecanla önlüklerini giyip okula koştu. Ders başlamıştı. Asker çıkıp geldi ansızın. İnsanları bir telaş sardı. Hayri Ağa bu kez korucularla beraber köyün çeşmesini mekan tuttu. İbrahim Hoca ile Orhan Hoca oralı olmayıp rutin olan derslerine başladılar. Asker ve korucuların günün bu erken saatinde gelmesi onları endişelendiriyordu. Orhan Hoca saatine baktı. Salim 3 saat önce lojmandan ayrılmıştı. Ancak köyün çevresinde kalacaktı. İbrahim Hoca ile beraber ona bir çözüm bulacaklardı. Askerin gelmesi işlerini zorlaştıracaktı. Halime Ana'nın yüreği sızlıyordu. Bu kez Salo'yu değil İbrahim Hoca'yı düşünüyordu. Salo'nun yüzünden onun başının ağrımasını istemiyordu. İçin için dua ediyordu. Hayri Ağa'nın kızgın hali, korucuların istişare eder gibi sert sert konuşması, telsizi dinleyip durması, ikide bir köy yolunu gözlemesi Halime Ana'yı korkutuyordu. Yoksa diyordu, yeğenlerine bir şey mi oldu? Asker onun evini arıyordu. Sessizce bahçesinde onları izliyordu. Bu duruma alışmıştı. Dağılıp gideceklerdi. Samanlık, ahır, ağıl her yer arandı. Bir tuhaflık vardı. Sadık Subay bu kez onun evine uğramamıştı ve hiç kimse de onu sorgulamıyordu. Soğuk bir tavır, sanki beklenen bir emir vardı. O soğukluğu her askerin yüzünde görüyordu. Hiçbiri konuşmuyordu. Arkasında toz bırakarak bir cemse geldi. Asker ve korucular herkes durdu. Gelen kişi Yüzbaşı Levent'ten başkası değildi. Cop'un elini almıştı. Özellikle siyah gözlüklerini takmıştı. Bu onu gizemli kılıyordu. Belki de bir matemin habercisiydi. Sağ eliyle kemerini tuttu, emir verdi. Bana köy muhtarını getirin. Mehmet Muhtar, Sadık Subay'la konuşmaya çalışmıştı. Subay ona hiçbir şey söylememişti. O bunun korkusunu yaşarken bir de yüzbaşının gelişini görüyordu. Asıl korktuğu da buydu. Bu korku yıllar öncesine dayanıyordu. Çok iyi hatırlıyordu. Koruculuk sistemi yaygın hal alınca o zamanların teğmeni şimdinin yüzbaşısı köye gelmişti. Köylülerden koruyucu olmalarını, silah almalarını istemişti. Mehmet Muhtar ilk muhtarlığında bir sorunla karşılaşmıştı. Köyün ileri gelenleriyle yapılan istişarede olumsuz karar çıkmıştı. Özellikle o zaman hayatta olan Hasan Ağa'nın sözleri etkili olmuştu. Hasan Ağa'nın söylediklerini bir bir hatırladı. Sizi bilmem. Fakat ben Celal Ağa ile aynı elbiseyi giymem ve aynı tarafta olmam. Hem bunca asker polis varken koruculuk denen şey nereden çıkarıldı? Dağdaki bu halktan, korucu bu halktan birbirimizle çatışıp öleceğiz. Biz kim için, hangi amaç için çatışıp öleceğiz? Köyde otursak biri mi bizi öldürecek? Bir menfaat için, cüzi bir maaş için bence değmez. Kan parasını yemek istemem, ne bu tarafı tutarım ne diğer tarafı. Kimsenin maşası olmayacağım. Adil davranmayan bir yönetimin cinayetlerine ortak olmam, önce adil olsunlar. Yoksa başımıza bela ve musibet alırız. Geçen sene de nahiyede olan vakayı duydunuz mu? Hüsniye hayat zehir oldu. Oğlu sürpriz yapmak için haber almadan çıkıp gelmişti. O da gelen kişiyi terörist diye öldürdü. Kurşundan sonra oğlunun çektiği ah sesinden anlamıştı. Lakin iş işten geçmişti. Bu sebepler nedeniyle ben yokum. Koruculuk bana ters geliyor. Gürlük Gülistanlık köyü niye ateşe atacağız? Köyün ileri gelenleri ona hak vermişti. Ortak karar olarak koruculuğu reddetmişlerdi. Köylüleri hep uysal ve cahil diye bilen anlayış sahipleri o gün şaşırmışlardı. Böylesi bir redde alışık değillerdi. Köylülerin hür kararına karşın Levent Yüzbaşı, ''Yarın öbür gün sizin teröristleri bir çöp verdiğinizi duyarsam o zaman size ne yapacağımı bilirim.'' diye tehdit savurmuştu. Mehmet Muhtar'ın gözünde o tablo canlanıyordu. O sözler, o tehditler zihin duvarında çarpıp duruyordu. İntikam anı gelmişti. Biliyordu ki yüzbaşı çok sinirliydi. Titreyerek yüzbaşının yanında durdu. Sağ elindeki copuyla sol elinin içini döven yüzbaşı, ''Evet muhtar, korucu olmadınız ama teröriste korucu oldunuz. Köyden daha terörist yetiştiriyorsunuz. Hı? Bunun hesabı sence ne olacak?'' dedi. Yüzbaşı copuyla muhtarı dürttü, muhtar geri çekildi, sustu. Konunun neye varacağını biliyordu. Bu sözler kopacak fırtınanın öncü esintisiydi. ''Niye susuyorsun muhtar efendi? Dilini mi yuttun? O günü hatırladın değil mi?'' Birazdan bir fırtına kopacak, biliyor musun? Bazı ağaçları kökünden sökmek gerekiyor. Hayri Ağa'nın öfkesini, acısını gözlerinden okuyamıyor musun? Onu bırakırsam sizi parçalayacak. Onlar köyü yakıp yıkmak için geldiler. Çünkü genç korucu yeğenler öldü. Öldü. Öldü. Kim öldürdü onu? He? Tabii ki siz. Muhtara bu kez sertçe vurdu. Muhtar gerisin geriye gitti, büzüldü. Ne diyebilirim ki? Akılsız salonun yaptığını biz mi çekeceğiz? Tabii ki siz çekeceksiniz. Yüzbaşının sesi her tarafta duyuldu. Sertçe bağırmıştı. Muhtarın üzerine yürüye yürüye haykırmıştı adeta. Köylülerin tümü korkuyla onları izliyordu. Öyle bir gerilim vardı ki herkes nefesini tutmuş, ne olacağını bekliyordu. Pencerelerden, kapılardan, balkonlardan tüm bakışlar tek bir noktaya kilitlenmişti. Muhtarın rengi morarmıştı. Kendisi güçsüzdü, zayıftı. Arkasını dayayacak birileri de yoktu. Kim, hangi cesaretle onun yanında olacaktı ki? O terörist Salo buradadır. Bu evlerde, bu tarlalarda ya da şu ormanlıkta. Eminim ki buradadır. Halime Ana bu bağırışları duyduğunda titriyordu. Gözleri okula uzanıyordu. Salonun yüzünden başkasının yanmasını istemiyordu. Yok komutanım, vallahi burada değil. Kes lan dedim. O burada muhtar. Ben budala mıyım? Ben biliyorum. Adım gibi eminim o buradadır. Salonun her hareketinden haberim var. Sen beni tanımazsın. Elimin nerelere uzandığını bilemezsin. Benim onların içinde adamlarım var, adamlarım. O it kampa düşmemiş. Nereye gitmiş? Tek gideceği yer annesinin evi. Yani burası. Hadi düş önüme, eve gidelim. Bakalım o teröristin annesi bize ne inciler dizecek. Muhtar, bugün çok kanlı olacak. Önce evleri, sonra şu ormanlığı. Her tarafa bakacağız. Ya o Salo'yu bulacağız ya da senin canını alacağız. Bunu bil muhtar. Yüzbaşı niyetini apaçık ortaya koydu. Belliydi ki gelişmeler onun istediği gibi olmamıştı. Salim'i Botan'ın eliyle halletmek istemişti ama Salo'nun yaşadığını artık birileri biliyordu. Oyunu bozulmuştu. Şu kadının evini iyice arayın. Oğlunu bulamazsanız kadını sorgulayın. Gerekirse zorla söyletin. Emir alan askerler birbirlerine baktılar. Onların da bu tarz yaklaşıma yabancı oldukları hallerinden seziliyordu. Ne bekliyorsunuz lan? Ne bekliyorsunuz öyle salak salak? Dediğimi yapın. Yüzbaşının ağzındaki tükürük saçılıyordu. Eve bakıyor, Halime Ana'ya bakıyor, sonra dönüp Hayri Ağa'ya bakıyordu. Askerler başlarında sadık subay olduğu halde tekrar tekrar aynı yerlere baktılar. Kimse yoktu. Sadık subay, komutanım ev arandı, temiz. Yüzbaşı hışımla bahçeye girdi. Gözlüğü cebine koydu. Yılani bakışını Halime Ana'ya dikti. Halime misin nesin? Bana derhal oğlunu nereye sakladığını söyle. Derhal diyorum. Bilmiyorum dedi Halime Ana. İradesi dışında bir adım geri çekildi. Adamın nefesi pis kokuyordu. Ama gözlerindeki öfkeli ateşin yaydığı korku Halime Ana'nın genzini yaktı. Etrafına göz ucuyla baktı. Destek olacak birini arıyor gibiydi. Bir kadın tek başına nasıl kahraman olabilirdi? Titreyen dudaklarını yazmasının ucuyla kapattı. Bakışları o kadar deliciydi ki yüzbaşıya göre çok da küstahçaydı. Bilmiyorsun ha? Demek ki bilmiyorsun dedi yüzbaşı. Başını çirkin çirkin salladı. Bir kadın olarak bana kafa tutuyorsun. Bekle öyle, bekle. Senin başına ne getireceğim? Yüzbaşı Sadık subaya döndü. Bana Hayri Ağa'yı çağırın. Onu buraya getirin. O kinini kusun da bakalım şu hanımefendi nasıl da ötmeyecekmiş. Alay ediyordu. Bir kadına nasıl en aşağılık işkence metodunu uygulayacağını göstermek istiyordu. Bu tip rütbelilerin aşağılık işkenceler yaptıklarını köylüler biliyorlardı. Bazı köylerde yaşlı, genç, kadın demeden soyup coptan geçirmişlerdi. Bunu biliyorlardı ve yaşıyorlardı. Muhtar uzak durmuştu. Korkuyordu. Ne olacağını bilmiyordu. Hayri Ağa yanındaki korucularla koşarak geliyordu. Bir kavgaya girer gibi hırsla koşuyordu. Arenadaki boğa gibi burnundan soluyordu. Halime Ana'nın kalp çarpıntısı hızlanıyordu. Hayri Ağa dedi yüzbaşı. Şu kadın oğlunun yerini bilmiyormuş. Hatırlamasına yardımcı olabilirsin değil mi? Komutanım siz bana müsaade edin. Bir de ben ona oğlunun yerini sorayım. Bakın nasıl söyleyecek. Gözleri zavallı kadına gidip geliyordu. Elindeki silahı o kadar sıkmıştı ki elinden ter damlıyordu. Müsaade senindir. Ne yapıyorsan yap serbestsin dedi yüzbaşı. elleri göğsünde üst üste geri çekildi. Hanime Ana bütün bu baskının nedenini hala çözememişti. Korkutmak için yaptıkları bir oyun muydu yoksa gerçek miydi kestiremiyordu. Söyle kadın, senin o it oğlun nerede? Onu nereye sakladın? Fare deliğine mi girdi? O iti öldüreceğim, paramparça edeceğim. Yemin ediyorum hemen onun yerini bize söylemezsen senin kanını dökeceğim. Söyle hadi. Halime Ana ürperdi. Gözleri dönmüş, ağzı köpüklemiş cani bir canavar vardı karşısında. Susmadı. Kendine yakışanı yap hayra. Beni öldüreceksen hemen öldür. Hiç bekleme. Ama salıyı bana soruyorsan nerede olduğunu bilmem. Bilmediğim bir şeyde beni zorlama. Seni... Kadın, bizim canımız yanmış. Senin o it oğlun benim yeğenimi öldürmüş. Bizim yürek yanarken sen bize dişi aslan kesiliyorsun. Halime Ana bunu yeni anlıyordu. Bütün öfkesinin sebebi buymuş. İster istemez kendini suçlu hissetti. Yeğenleri ölmüşse öfkelerinin burada bitmeyeceğini biliyordu. Canının çok ciddi şekilde yanacağının farkındaydı. Hayri Ağa'nın yüzündeki kızgınlık rol gereği değildi. Birden güçsüzleşti. Muhtar kardeşine baktı. İmdat bakışlarıydı. Muhtar sezdi. Bir kadına ne kızıp duruyorsun? Şerefli insana. Muhtar iki adım atmıştı fakat sözünü bile bitiremedi. Elindeki copla muhtarın göğsüne şiddetle vuran yüzbaşı, sus ve orada kal. Bir adım daha atarsan bağırsaklarını sökerim. Ablanın bize o yerini söyleyecek ya da ölecek. Anlaşıldı mı muhtar? Muhtarı durdurup ardı ardına küfürler savurdu. Askerler muhtarı geri itti. Hele korucuların o bakışları kızgın ateş gibi üzerine dökülüyordu. Konuş kadın. Yemin ediyorum ya konuşursun ya da bunları sana saldırtırım. Seni perişan edip bırakırız. Halime Ana korucuların o pis bakışlarına lanet etti. Abisi de yardımına gelemiyordu. Bilmiyorum dedi ve sinesini gerdi. Bir kadın zayıf olabilirdi ama bir anne güçlüydü. Annelik gücüyle meydan okuyordu. Bakışlarındaki korku gitti, sinmişliği üzerinden attı. Vay! Şu dul kadına bak. Vurun lan şunu. Vurun, canını yakın. Bakalım acı nasılmış. Emir alan korucular grubu ürkek bir ceylana saldırır gibi başını üşüştüler. Kimisi dipçik, kimisi sopayla vuruyordu. Dipçik atıyordu. Ard arda gelen darbeler zavallı kadını boş torbaya çevirmişti. Atılan o çığlıklar da uzaktan duyuluyordu. Bahçede olup biteni çoğu göremiyordu. Lakin görenler de gördüğüne inanamıyordu. Bunca erkeğin bir kadına vurması görülür şey miydi? Köylülerin damarlarında ateş gezmeye başlamıştı. Bütün pis işleri koruculara yaptıran yüzbaşı sırıtıyordu. Mehmet Muhtar dayanamamıştı. Bu noktadan sonra hangi amaç insanı engelleyebilirdi? Bırakın lan haysiyetsizler, şerefsizler. Ne yapıyorsunuz aşağılık herifler? Ulan gelin beni vurun. Siz bir kadına vuracak kadar şerefsiz mi oldunuz? Muhtar kendini ortaya attı. Yüreği yanıyordu. Gözyaşlarını tutamıyordu. Kızgınlık ve öfke doluydu. Hayri Ağa gerginleşen atmosferi fark etti ve her şey bir anda durdu. Köylülerin ok gibi saplanan bakışları hissediliyordu. İbrahim Hoca köyün diğer ucundan koşa koşa geldi. Onun ardından Zehra'nın elinden tutup gelen Orhan Hoca vardı. Nefes nefeseydi. Zehra annesini korur gibi üzerine abandı. Anne, anne, sana niye vuruyorlar anne? Annemi vurmayın diye çığlık atarcasına ağlıyordu. Eğer ablan akıllı şekilde konuşmasını tavsiye edersen bütün bunlar başına gelmez dedi yüzbaşı. Kadınsa kadınlığını bilsin, bize kafa tutmasın. Yüzbaşı her şeyin kontrol altında olduğunu göstermek istiyordu. Bir kadına bu yapılır mı? Biz böyle bir şey görmedik. Ablam bilmiyor işte. Salo buraya gelmez. Gelse benim haberim olur. Köylülerin haberi olur. Kimseden bir şey saklı kalmaz. Muhtar ablasını izliyordu. Halime Ana toza bulanan örtüsünü temizledi, ahlar içinde kalkmaya davrandı. Zehra kolundan tuttu, sendeledi. Zehra kolunun altına girdi. Ağzı kanıyordu, burnu kanıyordu, kaşı patlamıştı. Yüzünden morluklar yayılıyordu ama o hiç düşmemiş gibi kan dolu bakışlarını o Süreyya'ya dikti. Hayri Ağa, Hayri Ağa! Allah eza çeken bir mazlum kadının duasını geri çevirmez. Allah'tan dileğim olsun ki sen bu köyde sağlam olarak çıkmayasın. Rabbim senin cesedini bana göstersin. Sen benim kanımı döktün, Allah da senin kanını döksün. Siz zalimler, Allah hepinizi kahretsin. Halime Ana üstünü düzeltiyordu. Zehra onun yüzündeki kanı siliyordu. Köylüler yavaş yavaş toplanıyordu. Ne İbrahim Hoca ne de Orhan Hoca bu manzaraya inanamıyorlardı. İbretle ve hayretle insanın nasıl zalimleştiğini görüyorlardı. Hayri Ağa işittiği beddualardan sonra Halime Ana'ya vuracakmış gibi yeltendi. Siz kimsiniz ya? Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Güvenlik güçleri ne zamandan beri savcı olmuş, hakim olmuş? İnsanları yargılıyor, cezalandırıyor. Sizin suçunuz suçlulara yakalayıp yargıya teslim etmek mi yoksa cezaya vermek mi? Bu rezalet nedir? Hangi haysiyetsiz kanunda bu yaptığınız var? Başkasının cezasını bir başkasına mı kesiyorsunuz? Siz evlerinizde kendi eşlerinizi uygulayarak mı bu yöntemi öğrendiniz? İbrahim Hoca onların yüzüne bir volkan gibi patlamıştı. Yüzbaşı ve Hayri Ağa'ya kızgın gözlerini öyle dikti ki ikisi kısa bir şaşkınlık yaşadılar. Orhan Hoca da çenesini sıkmıştı. Toplanan köylüler patlamaya hazır dinamit gibi kızışmışlardı. Bir kadına bu reva görülür müydü? Yüzbaşı karşı çıkışları pervasız buldu. Üniforması ve postalı önünde insanlar iki büklüm olmalıydı. Burnundan kıl aldırmayan tavrıyla küçümseyerek ''Sen de kimsin?'' diye sordu. ''Ben de devlet memuruyum. Bu köyün öğretmeniyim yüzbaşı. Bütün bu kanunsuzlukların, rezaletlerin sorumlusu sizsiniz. Halkı cahil görüp onların iyi niyetinden, uslu durmasından yararlanıp onları ezecek misiniz? Kendinizi kanunların üstünde görüp hareket ediyorsunuz. Bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Bir kadını hangi kanuna vuruyorsunuz? Sizin göreviniz nedir yüzbaşı? Şu cahil, şereften yoksun paralı adamları niye çanak tutuyorsunuz? Bunu biliniz ki eğer dağlara birileri çıkıyorsa bu sizin şu tavırlarınız nedeniyledir. Solo dediğiniz kişiyi dağa çıkartan şu korucu başı değil mi? Siz daha çok kan dökülmesini mi istiyorsunuz? Önünüzde ceset yığınları mı görmek istiyorsunuz? Biz ne yaptığımızı iyi biliriz hoca. Kanunları senden mi öğreneceğim? Kanunları biliyorsunuz fakat bile bile çiğniyorsunuz. Yaptığınız kanunsuzluğun sonucunu görün. Şu köylülerin yüzlerine bakın. Bir şey göremiyor musunuz? Küçücük çocukların bakışlarına bakın. Ezilmiş yüreklerinde günü geldiğinde size karşı patlayacak kaç silahın var olduğunu göremiyor musunuz? Bu baskı ve şiddetiniz devam ederse yarın bu çocukları da dağlarda karşınıza göreceksiniz. Siz kimsiniz yüzbaşı? Bu devleti siz mi temsil ediyorsunuz? Yüzbaşı karşısında dikilen, yüzüne bağıran kravatlı hocayı süzdü. Çok ileri gitmişti ve küstahtı. Hesapta olmayan bir gelişmeydi bu. Sadece kısa süreliğine bir şaşkınlık yaşıyordu. Gözlerini yumdu, dudaklarını büktü. Eli belindeki silaha gitti. Komutası altında bunca er varken bir öğretmeni takacak değildi. Gururuna yediremiyordu. Bir öğretmeni muhatap olarak görmek istemiyordu. Ellerini belinde birleştirip ''Muhtar!'' dedi yüzbaşı. ''Madem ablanın bildiğini sen de biliyorsun, öyleyse sen gel bizimle. Yeğeninin nerede olduğunu göster. Haydi dış önüme.'' Muhtar itip kalktı. Gözlerini ormana çevirdi. Kafasında nasıl bir plan olduğunu kimse bilmiyordu. Salı buraya gelmedi. Nerede olduğunu vallahi de billahi de bilmiyorum komutan. Ya öyle mi? Bilmiyorsun. Ama muhtar bu köyden terörist çıkmamalıydı. Ve ben bir daha bu köye gelmemeliydim değil mi? Fakat geldim. Beni getirdiniz. Böyle eli boş çıkmak bana yakışır mı? Komutanım. Devlet merhamet etmeli. İnsanlara huzur vermeli. Devlet intikam peşinde olmamalı. Sus muhtar. Burada devlet de benim kanun da. Düş önüme derim sana. Hadi benim sinirimi bozma. Salonun nerede olduğunu bilirsin. Muhtarı önüne koyup itiyordu. Subaylara ve askerlere döndü. Ormana yönelin. Ağır ağır yürüyün ve her ağacın her taşın altına bakın. O it yaralıdır. Uzağa kaça bas. Belki de ceset olmuştur. Hayra, önde olmak senin hakkın. Bizden önce onu bulup gebertmek sana düşer, dedi yüzbaşı. Hayri Ağa, salyası gelen köpek gibi yanaştı. Teklifi bir ödüllendirme olarak görüyordu. Ön safı onlara verdiği için yüzbaşıya teşekkür ediyordu. Yüzbaşı tecrübeliydi. Başa varken elle köze dokunulmaması gerektiğini biliyordu. Hayri Ağa'ya lütuf ederek onu kurban diye sunuyordu. İbrahim Hoca ve Orhan Hoca sinirli şekilde onları seyrediyorlardı. Yüzbaşının aldırmazlığı, küstahlığı onlara ciddi şekilde dokunuyordu. Olup bitenler kahrediciydi ve hala zulmün pençesi kanatmaya devam ediyordu. Muhtar kendisini itip duran yüzbaşıya direndi. ''Nereye gideceğiz? Ben ne bileyim salon nerede? Komutanım benim suçum neydi?'' ''Hadi yürü lan, tepimi attırma. O it buralarda dolaşıyordur. Bizi izliyordur. Bunu hissediyorum. Hele bir askeri tek bir kurşun sıksın, şuracıkta senin beynini parçalarım.'' Muhtar yem olarak kullanıldığını anladı. Yüzbaşı için canlı bir kalkan olacaktı. Yalnız salonun buralarda gezindiğini bilmiyordu. bunu bilseydi de sonuç değişmeyecekti. Halime Ana kardeşinin itile kakıla götürülmesini gördükçe kahroluyordu. Gözyaşlarını siliyordu. Daha kötü bir şeyin olmamasını Allah'tan diliyordu. Çünkü kardeşinin öldürülmesinden korkuyordu. Bölgede bu olaylar yaşanmıştı. Yakın bir köyde muhtarla oğlu bu amaçla götürülmüş ve bir daha onlardan haber alınamamıştı. Muhtar kalbinden rahatsızdı. Sigara da eklenince nefesi kesiliyordu. Biraz yürümüşlerdi. "Komutanım, ben hastayım. Beni yokuşa vurmayın. Kalbim sıkışıyor. Ayaklarım sızlıyor. Daha iyi ya. Kalp krizinden geberip gidersin. Kurşunsuz, kansız." Muhtar ürperdi. Kalbi kararmış, acımasız duygulara sahip bir caniye yalvarıyordu.
0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 15. bölümü dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363 5773. Lider Kebap ve Döner.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Reklamları dinlediniz.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 5565 www.mustafefm.com.tr

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, sırf bu sebeple onlara ağır işkence uyguladılar. Ama Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz O, asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i Mahfuz'dandır.

0: radyonuzda her gün birbirinden güzel seslerden tilavetler dinleyebileceğiniz bir program. Aşrı Şerif. Aşrı Şerif sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
3: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
6: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
7: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
8: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
9: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
10: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Sağumut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede önce olan Sağumut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağumut sunar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Önemli gelişmeler var hem Türkiye'de hem de dünyada. Hepsini aktaracağız ama dilerseniz öncelikle dünden bugüne yansıyan gelişmeler bağlamında attığımız manşetleri, başlıkları görelim. Sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, son olarak Lübnan üzerinde Siyonist terör rejimiyle Lübnan hükümeti arasında var olan ateşkesin 45 günde uzatılması noktasında bir karar verilmişti ama Siyonist terör rejimi malum ateşkes, anlaşma, kural dinlemiyor ve Lübnan'a yönelik Siyonist terör rejiminin saldırıları, katliamları devam ediyor. Birazdan Lübnan'daki son durumla ilgili haberleri aktaracağız. Sumut filosu Akdeniz'de, uluslararası sularda Siyonist terör rejiminin saldırılarına maruz kaldı ve 400'den fazla aktivisti, 50'den fazla tekneyi, gemiyi, Siyonist terör rejimi bir kez daha alıkoydu. Sumut filosundaki son durumu birazdan ekranlarınıza taşıyacağız. 6 Şubat Maraş depreminde Malatya büyük hasar almıştı ve bugün Malatya'dan bir deprem haberi daha geldi. 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Malatya'da son durum ne? Birazdan Malatya'dan bir bağlantımız olacak. Hem kurumların bu yöndeki çalışmaları, yapılan çalışmalar, konuyla ilgili resmi açıklamaları da konuğumuzdan alıyor olacağız. İran Savaşı bağlamında Senato'nun kararları sürekli gündemdeydi, tartışılıyordu. Malum 60 günlük bir süre var ABD yasalarına göre ve ABD başkanları savaş için Senato'dan izin almak durumunda. Herhangi bir savaş olması durumunda da 60 gün içerisinde geri çekilme zorunluluğu var. Şimdi böyle bir şey var ama ABD bu, Batı bu. Helvadan putlar istedikleri zaman tapıyorlar, istedikleri zaman da yiyebiliyorlar. Böyle bir tablo var ama tüm bunlara rağmen şöyle de bir durum da söz konusu. Senato'da çoğunluk cumhuriyetçilerde, yani Trump yanlılarında, buna rağmen Trump'ın aleyhinde bir karar çıktı. Bu karar süreci nasıl etkiler onu da birazdan haberde paylaşıyor olacağız. Evlilik yılı, evlilik 10 yılı ve aile kurumu bağlamında önemli gündemlerin olduğu bir dönemdeyiz. Ayrıca şimdi TÜİK'in verilerine göre dikkat çeken bir istatistik var değerli izleyenler. Artık evlilikler eskisi gibi bir yastıkta kocama, ölümlü evlilik değil. Şimdi artık sözleşmeli evlilik diye bir şey çıktı. Erkekler ve kadınlar evlenmeden önce sözleşme yapıyorlar. Bu daha önce nadirdi ve şimdi %40 oranında bir artış var. Peki neden? Bu sorunu ne doğurdu? Ve bunun önüne geçilebilmesi adına hangi adımlar atılması gerekiyor? Bu konuyla ilgili de arkadaşlarımızın hazırladığı güzel bir çalışma var. Onu da paylaşıyor olacağız diyelim. Günün içinden başlıyor. Değerli izleyenler, bültenimize Lübnan'la başlıyoruz. Lübnan'da uluslararası hukuk ve ilkeler hiçe sayılarak soykırım ve saldırılar devam ediyor. Siyonist işgal ordusu Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 3 çocuk ve 3 kadın olmak üzere en az 10 sivili daha katletti.
2: Siyonist işgalciler Lübnan'da işgal ve katliamlarına devam ediyor. İşgal rejimi devam eden ateşkese rağmen bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada işgal ordusunun ülkenin Sur şehrindeki Deir Kanun Nehr kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtti. Açıklamada ilk belirlemelere göre saldırıda aralarında 3 kadın ve 3 çocuğun da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetmiş, ayrıca biri çocuk olmak üzere 3 kişi de yaralanmıştır denildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıyı katliam olarak nitelerken işgal ordusundan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Donald Trump, Siyonist işgal rejimi ve Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkesi 17 Nisan'da duyurmuş, sözde ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Böylelikle Siyonist işgalcilerin saldırılarını yoğunlaştırdığı 2 Mart tarihinden bu yana can kaybı en az 3030'a, yaralı sayısı ise 9276'ya yükseldi.
1: Sumut filosuyla devam edeceğiz değerli izleyenler. Siyonist işgal rejimi abluk altındaki Gazze insan yardım taşıyan Sumut filosunun son teknesine de el koydum. Filoda 40 ülkeden 430 aktivist Siyonist işgal rejimi tarafından Aşdod'a götürüldü. Öte yandan Sumut filosuna yapılan saldırıda bir tekneye ateş açıldığı da görüldü.
2: Siyonist işgal rejimi abluk altındaki Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna bir kez daha saldırdı. İşgal ordusunun Ramle adlı tekneye müdahalesiyle Gazze şeridine ilerleyen tekne kalmadı. Birçok merkezden 54 tekneyle yola çıkan filoya saldırı salı sabah saatlerinde başlamıştı. Filoda 40 ülkeden 430 aktivist yer alıyordu. Küresel Sumut filosu tarafından yapılan açıklamada tüm tekneler durduruldu. Yasa dışı kaçırılma olayıyla ilgili daha fazla bilgi bekliyoruz. Filistin için durmayacağız denildi. Alıkonulan aktivistlerin önce gözaltı merkezine çevrilmiş bir gemiye, sonra da Aşdod limanına götürüldükleri belirtildi. Siyonist işgal rejimi de uluslararası sularda saldırdığı küresel Sumut filosundaki aktivistlerin hepsini alıkoyduğunu resmi olarak açıkladı. Açıklamada filoda bulunan 430 aktivistin hepsinin alıkonulduğu kaydedildi. Öte yandan işgal ordusu Sumut filosundaki bir tekneye ateş açtı. O anlar kameraya alınırken saldırıda ölen veya yaralan olmadı. Küresel Sumut filosu 2026 bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında Yunan karasularından birkaç deniz mili açıkta işgal ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta uluslararası sulardaki saldırısında işgal ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulunmuştu.
1: Şimdi de iç gündemle devam ediyoruz değerli izleyenler. Resmi gazetede yayımlanan yeni yönetmelik sonrası gıda sektöründe kritik değişiklik başladı. Özellikle yeni gıda kapsamına giren ürünler için sıkı kurallar geliyor. Türkiye'de bazı gıdalar artık bilimsel inceleme olmadan satışa sunulmayacak. Yönetmelikte dikkat çeken en önemli madde ise domuz ve böcek kaynaklı yeni gıdalar oldu.
2: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni tebliğ ile birlikte hangi ürünlerin yeni gıda kapsamında değerlendirileceği de netleşti. Mucize ürün adı altında internet üzerinden satışa sunulan yeni nesil takviyeler ve ithal gıdalar açısından bu düzenleme kilit öneme sahip. Tebliğe göre artık firmalar yalnızca ürün etiketiyle başvuru yapamayacak. Bakanlığa kapsamlı teknik dosyalar sunmaları gerekecek. Dosyada ürünle ilgili toksikolojik çalışmadan, risk değerlendirme analizine, üretim sürecinden güvenilirlik raporuna her veri ayrıntılı şekilde yer alacak. Bakanlık yeni gıdaların piyasaya sunulabilmesi için bilimsel güvenilirlik değerlendirmesi yapılmasını şart koştu. Bir ürünün insan sağlığı açısından risk taşımaması, tüketiciyi yanıltmaması ve beslenme açısından dezavantaj oluşturmaması gerekecek. Yönetmelikte dikkat çeken en önemli madde ise domuz ve böcek kaynaklı yeni gıdalar oldu. Buna göre bu ürünlerle ilgili başvuru veya bildirim kabul edilmeyecek ve söz konusu gıdalar yeni gıdalar listesine alınmayacak. Açıklamada, domuz ve böcek kaynaklı bir yeni gıda ile ilgili başvuru bildirim kabul edilmez ve bu gıdalar yeni gıdalar listesinde yer almaz denildi. Firmalar artık bir ürünün yeni gıda sayılıp sayılmadığını da doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı'na sorabilecek. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilgili komisyonla başvuruyu inceleyecek, en geç 4 ay içinde resmi karar verecek.
1: Değerli izleyenler, meclis suça sürüklenen çocuklar için bir rapor hazırladı. Raporda çocukların suça bulaşmasını minimize edecek öneriler yer aldı. Ebeveynlik sorumluluğunu yerine getirmeyen ailelere idari ve ceza yaptırımların getirilmesi de önerildi.
2: Suça sürüklenen çocukları araştırma komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük bir rapor hazırladı. Aylardır çalışmalar yürüten komisyon raporunu olgunlaştırdı. Rapora göre çocukların suça bulaşmasını minimize etmek için sunulan önerilerden bazıları şöyle açıklandı. İhtisaslaşmış mahkeme, cezasızlık algısını yıkmak için 15 ile 18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması, ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılması, ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi, çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi, tedbir yükümlülüklerine uymayan aileye yaptırım mekanizmaları oluşturulması, çocukların suça sürüklenmesinde birincil önemdeki aileye ilişkinde şu öneriler sıralandı. Aileye ceza gelebilir. Ailelerin sürece aktif katılımını zorunlu kılacak mekanizmalar oluşturulmalı. Ailelere yönelik eğitim, rehberlik ve bilinçlendirme programları yaygınlaştırılmalı. Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmeli. Yüksek riskli aile ortamlarında çocuğun korunmasına yönelik daha etkin tedbirler uygulanmalı. Raporda okullarda temel hukuk, sorumluluk ve toplumsal kuralların öğretildiği derslerin de müfredata dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Okul-aile işbirliğinin sistematik hale getirilmesinin gerekliliğine işaret edilen raporda, akran zorbalığı, sosyal medya etkisi ve suç farkındalığına yönelik eğitimlerin de artırılmasının önemi vurgulandı. Okul terki ve riskli çocukları erken tespit eden mekanizmaların kurulması ve çocuklara ilişkin süreçlerin tek merkezden izlenebileceği bir takip sistemi oluşturulması da öneriler arasında yer aldı.
1: Elazığ'da özel sağlık kuruluşlarına yönelik operasyonda aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı değerli izleyenler. Bu sırada bir özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların cihazlara bağlı olmadığı ortaya çıktı.
2: Elazığ'daki özel hastanenin yoğun bakım oyunu pes dedirtti. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 özel sağlık kuruluşu mercek altına alındı. Bu kuruluşların mevzuata aykırı işlemler yaptığı, kamu zararına sebebiyet verdiği ve haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. 18 ev ve 3 iş yerinde detaylı aramalar yapılarak tüm evraklara el konuldu. İlerleyen saatlerde operatör doktor Alişe de gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yoğun bakım servisinde çalışan bir kişi tarafından çekilen görüntülerse daha sonra ortaya çıktı. Yoğun bakımda yatan hastaların cihaza bağlı olmadığı ve diğer tüm cihazların da hasta varmış gibi gösterilerek çalıştırıldığı görüldü. Söz konusu kişinin çekim yaparken bunlar bir yolunu bulur, kaç kişi geldi çıktı, kaç kişi parasını aldı, benim içeride 3 aylık param var, ağlamayana mama yok, saat 9'da buradan çıkacağım, sabah 5'te uyandım. Diyor ki, hayır gideceksin. Ne yapacağım o zaman? Ekmeğimden olacağım. Bu istifa ettirmek için mobbing. Makineye bağlı falan değil. Bu da makineye bağlı değil. Hepsini mi göstermişler? Burada hasta bile yok dediği duyuldu.
3: Bunlar bir yolunu bulur abi. Kaç kişi geldi çıktı? Kim parasını aldı? Benim içeride 3 aylık param var.
1: Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz değerli izleyenler. ABD Senatosu'ndan Trump'a kötü bir haber var değerli izleyenler. Senato, Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını Kongre onayına bağlayan savaş yetkileri tasarısını 7. oylamada kabul etti. Tasarı, bazı cumhuriyetçi senatörlerin desteğiyle 50'ye karşı 47 oyla geçti. Şimdi gözler Temsilciler Meclisi'ne çevrildi.
4: Amerikan Senatosu ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan savaş yetkileri tasarısını kabul etti. Oylamada 47 senatör tasarı aleyhinde oy verirken 50 senatör tasarının geçmesi yönünde oy kullandı. Böylece Trump'ın İran'a yönelik askeri güç kullanımını Kongre onayına bağlı kılması öngörülen savaş yetkileri tasarısı 7. kez yapılan oylamada bu kez kabul edilmiş oldu. 4 Cumhuriyetçi senatör tasarıya destek verirken bir Demokrat senatör hayır oyu verdi. ABD medyasına açıklama yapan bazı temsilciler meclisi üyeleri, benzer içeriğe sahip bir savaş yetkileri tasarısının bugün oylanmasını beklediklerini açıkladı. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu temsilciler meclisinden çıkacak sonuç merakla beklenirken, söz konusu tasarı temsilciler meclisinden de geçmesi halinde Beyaz Saray'a gönderilecek. Trump'ın veto etmesine kesin gözüyle bakılan tasarı, bu haliyle dahi ABD Kongresi'ndeki cumhuriyetçiler arasında İran'la savaşın uzamasından duyulan rahatsızlığın bir yansıması olarak değerlendiriliyor. 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası, ABD Başkanı'nın herhangi bir ülkeye savaş başlatma kararını Kongre onayına bağlarken, Başkanın bu tür bir adımını önceden Kongre'ye bildirmesini zorunlu kılıyor. Aynı yasa, Kongre'nin onaylamadığı bir çatışmadan ABD güçlerinin 60 gün içinde geri çekilmesini de zorunlu kılıyor.
1: Malatya'dan bir deprem haberiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Balakgazi ilçesi merkezi 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. Tek teselli ise herhangi bir can kaybının olmaması oldu.
2: Malatya'daki deprem yürekleri ağza getirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 7,03 kilometre derinlikte meydana gelen deprem yaklaşık 25 saniye sürdü. Deprem şehirde büyük bir korku ve panik dalgasına neden oldu. Sarsıntıya ilişkin anlar kameralara yansıdı. Özellikle yüksek katlarda oturan ve depremi hisseden vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Deprem Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar güvenli alanlara çıktığı görüldü. Şanlıurfa'da deprem nedeniyle bazı okullarda öğrenciler bahçeye çıkarıldı. Telefona sarılanlar yakınlarını aradı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti.
1: Evet değerli izleyenler, şimdi deprem sonrası Malatya'daki son durumu öğrenmeye çalışacağız. Malatya'dan bir bağlantımız var. İki Haber Ajansı Malatya muhabiri Mehmet Arslan Malatya'dan karşımızdalar. Mehmet Bey, kolay gelsin, hayırlı günler.
5: Sağ olun, teşekkür ediyorum Abdur Adil Bey.
1: Son durum ne deprem sonrası Malatya'da? Yani herhangi bir can mal kaybı var mı? Konuyla ilgili kurumlardan resmi açıklamalar ne yönde? Depremin panik ani sonrası neler yaşandı Malatya'da? Buyurun.
5: Abdurrahim Bey, sizin de bahsettiğiniz gibi Malatya sabah saat 9'da ciddi bir sarsıntı meydana geldi Malatya'da ve biz de bu sarsıntıyı yaşadık. İş yerimizdeydik, büroda çalışıyorduk. Tabii depremden sonra halk parklara, caddelere akın etti. Yani güvenli alanlara akın etti. Halkta bir panik, bir korkular, çünkü daha önce de büyük depremler yaşandı Malatya'da.
1: Evet.
5: Ve uzun bir süredir böyle büyük bir şiddetli bir sarsıntı olmamıştı. Yani hafif artçılar oluyordu, böyle hafif hissediliyordu. Ama bu şiddetle 5,6 büyüklüğünde bir deprem çoktan yaşanmamıştı. Bu halkta bir korku yarattı, endişe yarattı malum. Özellikle depremde sonra Malatya'da ciddi çalışmalar var. 124 bin konut ve iş yeri yapılıyor. TOKİ'de binalar, TOKİ'nin yaptığı binalarda sıkıntı yok. Ama halkın, vatandaşların özellikle tedirgin olduğu, iddia ettiği bir konu var. Az hasarlı, orta hasarlı binaların ağır ve orta hasarlılara çevrilmesi ve kiracıların orada oturması. Yani depremden sonra halkla yaptığımız röportajlarda en çok bu sıkıntıyı dile getirdiler. Korkuyoruz, evet. Yani.
1: Peki bu son depremde hasar var mı? hasarlı bina
5: Şükür şu ana kadar bir hasar yok. Vali Serdar Yavuz da açıklamalarda bulundu az önce. Gene basın mensuplarına. Şehirde şu anda herhangi bir hasar yok. Çalışmalar devam ediyor.
1: Hasar tespit dediğimiz gibi
5: halkta korku bu şekilde. Ağır hasarlı ve orta hasarlı binaların tekrar yıkılma ihtimali. Çünkü bunlar dediğim gibi ciddi iddialar var. Bunları orta hasar ve ağır hasar, yani ağır hasar ve orta hasardan az ve orta hasara çevrildiği yönünde birçok iddia var. Röportajlarda da bunu dile getirdi. Parkta bulunan vatandaşlar tarafından. Onun dışında şu anda Malatya'da böyle ciddi anlamda korkulacak bir şey yok. Ama depremin etkisi var halkta, yani öyle bir etki var.
1: Evet. Peki bahsettiniz belki biraz malum 6 Şubat depreminde en fazla yıkımın olduğu şehirlerden biriydi Malatya. Belirttiğiniz gibi o günden bu yana Malatya'da evleri yıkılan depremzedelere yönelik konutlar ve işyerleri yapılıyor. Peki bu bağlamda yaşanan bir mağduriyet var mı? Yani depremi kendi yeni evlerine geçtiler mi? Bu bağlamda bazı işte illerden haberler geliyor. Hala konteynerlerde yaşayan depremzedeler var. Malatya'da bu bağlamda bir şikayet var mı? Durum, son durum nedir?
5: Yani konutların çoğunluğu bitti. Halk yerleşmeye başladı, yani epeydir yerleşiyor. Daha tabii konteynerde yaşayan bazı bölgelerde var. Çünkü evet. Malatya'da 74, hemen hemen 74-75 konteyner kent kurulmuştu depremden sonra. Şu anda konteyner kentlerin çoğu boşaltıldı. Halk evlerine gidiyor. Ama kiracılar tabii sıkıntı yaşıyor, yani onlar için de tabii evler yapıyor ama kiracılar anlamında bir sıkıntı var. Onun dışında dediğimiz gibi yani çoğunluğu bitiyor. Diğerleri de daha bitme aşamasında, çalışmalar devam ediyor. Yani az önce dediğim gibi Malatya'da 124 bin konut ve iş yeri yapılıyor. Az değil yani. Normal hak sahibi 80 bin civarıydı. Hı hı. Tabii kiracılar da düşünüyordu bu konuda. Kiracılar da yapılıyor. Dediğimiz gibi yani çalışmalar devam ediyor yani.
1: Evet. Mehmet Bey geçmiş olsun. Çok sağ olun. Evet, Malatya'daki deprem sonrası son durumu öğrendik. İlk Haber Ajansı Malatya muhabiri Mehmet Arslan'dan ve devam ediyoruz Çin'den bir haberle. Çin'in orta ve güney kesimleri şiddetli yağışlara teslim oldu. Şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde en az 21 kişi hayatını kaybetti.
0: Sağ ol Umut. Her türlü mont, yelek ve tişört imalatı ve toptan satışı. Kalitede öncü olan Sağmut, bir sağcı tekstil markasıdır. Sağmut sundu.
6: Şimdi reklamlar.
7: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
8: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Asaş yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Asaş yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve binbir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 56 48. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
0: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres: Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
9: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
6: Reklamları dinlediniz.
10: İlim, kültür, haber ve müzik bu frekansta. Vuslat FM 101.1.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Doğru Haber gazetesi.
1: Siyonist korsanlık. Soykırımcı İsrail Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için uluslararası sularda ilerleyen Sumud filosuna saldırarak korsanlık geleneğini sürdürdü. Tel Aviv yönetiminin saldırı öncesinde Sumud filosuna hedef alırken Mavi Marmara'yı da özellikle gündeme taşıması Siyonist rejimin yıllar önce Gazze'ye yardım götüren silahsız sivilleri katlettiği saldırının kinini hala taşıdığını ortaya koydu.
0: Türkiye Gazetesi.
1: Cumhurbaşkanından fahiş fiyat tepkisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız, dedi.
2: Yeni Akit Gazetesi.
1: Vicdan köprüsünü yıkamayacaksınız. Orta Doğu'nun çıbanbaşı soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik ambargosunu kırmak için yola çıkan küresel Sumud filosu, uluslararası sularda yine terör devletinin saldırısına uğradı. Filodaki 23 tekne ile irtibat kesilirken 100 aktivist alıkonuldu.
0: Milli Gazete.
1: İslami Cihat komutanı kızı ile birlikte şehit edildi. İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde bir eve düzenlediği saldırıda Filistin İslami Cihat komutanlarından Vail Abdulhalim ile 17 yaşındaki kızı şehit edildi.
3: Yeni Birlik Gazetesi.
1: Türkiye olmadan AB eksik kalır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı ve krizlerle başa çıkma kapasitesinin zayıflayacağı da açık, dedi.
3: Milat Gazetesi.
1: İran tetikte. ABD ve İsrail'in müzakerelere rağmen İran'a tek çağrısı teslim ol ve ülkeni bize bırak. Saldırıların yeniden başlaması ihtimaline karşı İran'ın tüm şehirlerinde halka silah eğitimi veriliyor.
0: Yeni Şafak Gazetesi.
1: Haydut gemileri basıp kaçırdı. İsrail Gazze'ye yardım taşıyan Sumud filosuna dün de uluslararası sularda saldırdı. Savaş gemileriyle filoya yaklaşan İsrail askerleri botlarla tekneleri basıp aralarında Türklerin de olduğu 300'ü aşkın aktivisti kaçırdı. Askerler 52 teknenin 39'una el koydu, baskını atlatan 13 tekne ise Gazze'ye ilerleyişini sürdürüyor.
0: Akşam Gazetesi.
1: Avrupa Birliği sınırında korsanlık. İsrail, Gazze'ye yardım filosu Sumud'a bu kez Rum kesimi yakınlarında müdahale edip 28'i Türk 100 gönüllüyü alıkoydu.
3: Diriliş Postası Gazetesi.
1: Katil İsrail'den korsan saldırı. Katil İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kırmak ve mazlumlara insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Sumud filosu Akdeniz'de uluslararası sularda saldırıya uğradı. Filonun kriz masası İsrail savaş gemileri ve hücum botlarının teknelere yaklaştığını, bazı teknelere askerlerin çıktığını ve 23 tekneyle irtibatın koptuğunu duyurdu.
3: Karar Gazetesi.
1: Sahipsiz filoya eşkıya saldırısı. ABD'yi arkasına alan İsrail elini kolunu sallayarak her türlü sınırı zorluyor. Soykırımcı rejim dün de bir kez daha uluslararası sularda terör estirdi. 40 ülkeden 426 aktivistin olduğu küresel

0: Sumut filosunu savaş gemileriyle kuşattı. Tekneleri basan komandolar aralarında Türklerin de olduğu aktivistleri gözaltına aldı. Haydutluğa cılız kınama dışında dünya sessiz kaldı.
1: Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber. Manşet haber.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
4: Nakşolur gül şehadet.
3: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
4: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
5: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
8: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi, 13.428 Sokak, numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
9: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
10: Reklamları dinlediniz.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

Hakikate giden yol 102.0. İstek saati. İstek saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur. Ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek

0: istek saati. Hüsna habibunet feyara ve tedil aşka kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet. Zulmün beyninde patlar.
0: İstek Saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında. İstek

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cümleten selamun aleyküm değerli dinleyicilerimiz, kıymetli gönül dostlarımız. Bir istek vakti programıyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Bir sevda türküsüdür. 9 Kardeş Radyo'nun ortak yayınında bugün Bingöl'den sesleniyoruz sizlere. Tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun. Sevda. Nasip olursa inşallah 1 saat 45 dakikalık gibi bir birlikteliğimiz olacak. Eserlerinize, isteklerinize, mesajlarınıza, dualarınıza, varsa beddualarınıza yer vereceğiz. Dillerimizde la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet değerli dinleyicilerimiz, istek hattımıza WhatsApp üzerinden sadece mesaj yollayabilirsiniz. Bilmeyen kardeşlerimiz için iletişim hatlarımızı hatırlatalım. WhatsApp hattımız 552-334-9370. Bu numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Programımıza başlamadan önce bir istekte bulunalım. Mesaj gönderen kardeşlerimiz var. Allah razı olsun, eksikliklerini göstermesin. Fakat farklı kişilerden, şahıslardan, bizleri sessizce dinleyen kardeşlerimizden de mesajları bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk eser bizden gelecek. Celaleddin Ağa da bizlerle olacak ve şehitler ölmez diyecek. Bu eserimiz şu anda sesimizin ulaştığı bütün dinleyicilerimize armağan olsun. Dinleyelim eserimizi, akabinde burada olacağız. Telefonlarınızı, mesajlarınızı bekliyoruz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, ilk eserimizi dinledik ve yayında olan radyolarımızın adını saymayı unuttuk. Hatırlayalım. Diyarbakır'da Çağrı FM'deyiz, Batman'da Aksa FM'de, Van'da Serhat FM'de, Mardin'de Cemre FM'de, Adana'da Huslat FM'de, Urfa'da Radyo Urfa, Siirt'te Botan FM'de ve Gaziantep'te Kervan FM'deyiz. Ayrıca Avrupa'dan Davet FM'de ortak yayınımızda. Oradaki kardeşlerden de mesajları bekliyoruz. Mesajlara bakıyorum, ağırlıklı olarak Diyarbakır yani Çağrı FM dinleyicileri bu konuda hassaslar. Diğer radyolar ne yazık ki sürekli Diyarbakır'ın gerisinde kalıyorlar. Rakip aranıyor Diyarbakır'a, buradan duyuralım dinleyicilerimize. Evet. Selamünaleyküm, kolay gelsin demiş Ahmet Hamdullah kardeşimiz Diyarbakır'dan. Aleykümselam. Şehit Salahaddin Ahmet eserini istiyoruz demişler ve bir dua ile mesajını bitirmiş kardeşimiz. Rabbim büyük şeytan Amerika ve İsrail'i kahru perişan etsin, ateşleri bol olsun. Amin diyoruz kardeşimizin bu güzel duasına. Elbette ki kahrolacaklar Allah'ın izniyle. Bizler Allah'ın nurunu tamamlayacağına iman etmiş Müslümanlarız. Asıl nefislerimize sormamız gereken soru şudur. Bu nurun neresinde olacağız? İçinde mi olacağız? Karşısında mı olacağız? Yanında mı olacağız? Asıl Müslümanları ilgilendiren mesele budur. Nice imparatorluklar, nice devletler geldiler, zulüm ettiler ama yıkılıp gittiler nihayetinde. Bunlar da Allah'ın izniyle bir gün yıkılacak. Rabbimizden temennimiz bunu bizlerin eliyle yapması ve bizleri buna şahit tutmasıdır. Evet kardeşimizin eseri Grup Ümmet'ten Salahaddin-u Ahmet adlı eser. Dinleyelim akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'ten güzel bir eser dinledik ve El Mevtu İsrail adlı eserimizle devam ediyoruz. Dinleyicimiz Diyarbakır'dan Şehadet kardeşimiz, selamun aleyküm demişler, aleyküm selam. Filistin eserlerinden bir eser, marş çalar mısınız? El Kassam mücahitlerine gelsin, Çağrı FM ailesine, Rehber TV ailesine gelsin, selam ve dua ile Allah'a emanet olun, selamun aleyküm demişler, aleyküm selam. Evet, El Mevtu İsrail adlı eserimizi dinleyeceğiz, akabinde inşallah buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, El Mevtu İsrail adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Adana'dan İzzettin kardeşimiz daimi dinleyicilerimizden selamun aleyküm, hayırlı bereketli yayınlar olsun demiş. Teşekkür ediyoruz, aleyküm selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, çok şükür. Grup Ümmet'ten İbrahim'e memezun bu eser ricamdır demiş. Eser Yusufi Medrese'de bulunan azizlerimize Vuslat Efem'den İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gökhan Dağtekin, Yunus Emre, Kervan Efendi'den Ökeş Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Urfa Efendi'den Abdullah Zengin abi, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüsselam abilere, Serhat Efendi'den Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Cemre Efem, Çağrı Efem, Botan Efem, Aksa Efem ailelerine ve çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal Esra ve Ahmet Yasin'e gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz. Evet, bütün radyolarımıza armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Bizden de kendisine armağan olsun. Grup Mizgina İslam serisinden İbrahim Ememezim bu adlı eserimizi dinleyelim. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, İbrahim Ememez'in bu adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Selamun aleyküm demiş Siverek'ten Rahime Betül kardeşimiz, aleyküm selam. Murat Yaman'dan Gülümser Yüzüm eserini aileme ve tüm dinleyicilere gelsin, Allah'a emanet olun, selam ve dua ile demişler ve Gazze için bir şiir paylaşmış kardeşimiz bizlerle. Yetim misin, öksüz müsün, soranın yok, yalnız mısın? Sokaklar kan gölü olmuş, suçun nedir söyler misin? Terk edilmiş kaderine, yanıyorum kederine, zindandaki erlerine, solan Gazze güllerine. Ben Gazze'yim, ben Aksa'yım, ben ümmetim demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz bu güzel paylaşımlarından dolayı. Sözün tükendiği, kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer Gazze'dir diyerek mesajını bitirmiş kardeşimiz. Acı ama gerçek, ne yazık ki öyle. Murat Yaman, Gülümser Yüzüm diyecek. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Sıradaki eserimiz Selamun Aleyküm demiş Kastamonu'dan Gamze Şehidoğlu kardeşimiz. Aleyküm selam. Hem kendi adıma hem çocuklarım Ömer Faruk ve Kevser adına hicrette olan değerli babam Sabahattin Alkan'ı sevgiyle selamlıyoruz. Babacığım dualarımızdasın demişler ve sıradaki tüm eserler babama ve babaannem Bedriye Alkan'a armağan olsun. Allah'a emanet olun demiş kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eserimiz Murat Belet Çaretui adlı eserimiz olacak. Esselamun Aleyküm demiş. Hayırlı programlar diliyorum. İstanbul'dan Hatice Ceren kardeşimiz. Aleyküm selam. Mustafa Cihat Can dedim veya Murat Belet Tui Çare eserini yayınlar mısınız? Teşekkürler demişler. Biz teşekkür ederiz. Murat Belet Tui Çare adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

0: Evet değerli dinleyicilerimiz, Murat Bellet Tu Yeçare adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu, hayırlı yayınlar demiş dinleyicimiz. Aleyküm Selam. Hayırlı yayınlar, Bingöl'den Ahmet Becerikli abimize selamlar olsun. Şehit serisinden Şehit Hüseyin'e File parçasını sizleri severek dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Bizden de kendisine ve Ahmet kardeşine armağan olsun. Ahmet kardeşi de kendisine armağan ediyor eseri.
1: Alev alev yanar yüreğimizde.
0: Evet, mesajlarımız da epey birikmiş. İnşallah bütün mesajlarınızı okuyacağız, bilginiz olsun. Eserler yetişmese bile Grup Ümmet'ten dinleyelim kardeşimizin eserini akabinde inşallah. Sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Ümmet'in güzel bir eseri dinledik ve devam ediyoruz. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz, hayırlı yayınlar diliyorum. Diyarbakır'dan Ümmü Musab, aleykümselam. Grup Genç Kan Toprağı Düşünce eserini çalmanızı istiyorum. Esaret altında olan kıymetli eşim, can yoldaşım Mehmet İslam ve eşimin dava arkadaşı Ahmet.

0: Grup Genç Kan Toprağı Düşünce adlı eserimizi dinleyelim, akabinde buradayız.
1: Yan gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın bedenim. Bir daha o yerden kalkmamacasına. Önce bir damla kanım düşsün toprağa. Akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarlarım boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan. Daha güzel canlar benden. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin, yüreklere işlensin, yalnız Allah için yaşansın ve ölüm, ölüm de yalnız onun için olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Grup Genç'ten güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Eşref Ziya İnfilak adlı eserimiz. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleykümselam, ben Adana'dan İzzet. Eşref Ziya selam eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, Yusufi abilere. İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve ortak yayında olan bütün kardeşlerime armağan olsun. Rabbim Gazze'ye fetih nasip etsin. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz İzzet kardeşimize. Eşref Ziya'dan selam eserini bulamadık. Onun yerine inşallah İnfilak adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, grup Eşref Ziya'dan İnfilak adlı eserimizi dinledik. Saatlerimiz 14.56 ve programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sıradaki eserimiz Zazaca bir eser, Muhammed Taha'dan Garip adlı eserimiz. Selamun Aleyküm demiş Adana'dan Alaaddin kardeşimiz. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Sizden Muhammed Taha'dan Garip eserini istiyorum. Eseri Mehmet Yeter'e, Gergerli Yasin abiye, Yusuf Yosunkaya, Emre Yavuz, Velid Demir abiye, Mehmet Cengiz abiye, Gazze şehitlerine, Yusufi abilere, muhacirlere, Salih Yıldırım abiye, Abdullah Zengin hocama, tüm kardeş radyo dinleyicilerine ve sizlere gelsin selam ve dua ile mesajını bitirmiş kardeşimiz. Aleyküm selam. Evet, Muhammed Taha Garip eserini dinleyeceğiz. Akabinde buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Muhammed Taha'dan güzel bir eser dinledik ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Grup Mavera Umuda Ağıt adlı eserimiz. Muhammed Resulullah, la ilahe illallah, Muhammed Habibullah, la ilahe illallah. Eseri bizden isteyen kardeşimiz Diyarbakır'dan Hüsna kardeşimiz. Selamun aleyküm demişler, ben Diyarbakır'dan Hüsna. Diyarbakır cezaevinde olan canım oğlum Deniz'e kalemim kırıldı anne parçasını armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demiş dinleyicimiz. Allah-u Teala hayırlı kapılar açsın. Evet, yine Mardin'den selamlar demiş Mustafa kardeşimiz. Hayırlı bereketli yayınlar, teşekkür ediyoruz. Sıradaki bütün eserler kıymetli dinleyicilere gelsin. Ahirette mekanınızın cennet olmasını istiyorsanız dünyada takıldığınız mekanlara dikkat ediniz diye bir mesajla bitirmiş. Teşekkür ediyoruz kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı. Yine Adana'dan Ahmet kardeşimiz, sıradaki eseri bütün peygamber sevdalarına armağan ediyorum. Selam ve dua ile demiş. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Evet, Grup Mavera Umuda Ağıt adlı eserimizi dinleyeceğiz. Akabinde inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.08. Grup Mavera, Umut Ağat adlı eserimizi dinledik ve devam ediyoruz. Şanlıurfa'dan İsa Yakak kardeşimiz, selamünaleyküm, Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun, ben Şanlıurfa'dan İsa Yakak demiş. Aleykümselam. Hayırlı bereketler günler diliyorum. Ender Tekin'den Gazze parçasını tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut filosu gönüllülerine, Yusufi abilere ve ortak yayında olan radyo dinleyicilerine, sizlere, Filistin'e, Gazze'ye, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyalara gelsin. Adana'dan İzzet Baykal'a gelsin. Allah'ın laneti İsrail, Amerika ve yandaşlarına olsun. Selam ve duayla demiş. Aleykümselam. Evet ve bir ayet-i kerime paylaşmış. Tevbe suresi 31. ayet-i kerimesi. Yahudiler Allah'ı bırakıp hahamlarını, Hristiyanlar ise rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Onlar bunlarda ancak bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O onların ortak koştukları her şeyden uzaktır. Bir sevda türküsüdür ben... Evet, teşekkür ediyoruz kardeşimize ve Ender Tekin'den Gazze eserini dinleyeceğiz. Gazze'ye güneş doğacak.

Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.

direniş bitmez mutlak. Zafer bizim olacak. İntifada Filistin, intifada kalacak. Ey kahhar olan Rabbim, isminin hürmetine Gazze'yi mezar eyle zalime, Gazze'yi mezar eyle zulmetine.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.18 ve devam ediyoruz. Sırada Zazaca bir eserimiz var. Hikmet Kıyançek'ten Sebma adlı eser. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar diliyorum demiş Bingöl'den Behçet Korkmaz abimiz. Aleyküm selam, teşekkür ediyoruz. Hikmet Kıyançek'ten Sebma adlı eseri genelde 10 radyo dinleyicilerine ve çalışanlarına, özelde ise Muhittin Ozan, İdris Görgürü, Tolga Bahatemur, Ekrem Öten, Mesut Yöndeş, Veysel Işık, Mustafa Kömürtaş için istiyorum demiş Behçet abimiz ve bir ayet paylaşmışlar Bakara suresinden. Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda, iyiliklerde yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Teşekkür ediyoruz ve grup selamdan Hikmet Kıyançek, Sebma diyecek. Akabinden inşallah sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Mehmet Şükrü Benzin kardeşimiz Kayseri'den bizlere güzel bir mesaj yollamış. Yıkık minarelerden yükselir feryat, Gazze kan ağlar, uykuda mısın ümmet? Yetim kalmış çocukların gözlerinde feryat, Kudüs prangalı sinede derin bir hasret. İlk kıblem, göz bebeğim, amanetimdin oysa. Şimdi sokaklarında barut kokusu ve kan, birleşse yürekler, ümmet bir ayağa kalksa, yıkılır zulmün duvarları, özgür olur o can. Ağla ey mazlum şehir, ağla talihine, seni yalnız bırakan şu gaflete yan. Gün gelir elbet dönülür o şanlı tarihe, sen söküp atılacak en kutsal davasın inan. Toparlan ey ümmet, silkin şu uykudan. Kardeşin çaresiz, sancağın boynu bükük, Gazze kurtuluşun artık bu kanlı kuyudan. Kudüs özgürleşsin, bitsin boynu büküklük. Teşekkür ediyoruz Mehmet Şükrü Benzin kardeşimize bu güzel paylaşımlarından dolayı ve devam ediyoruz. Sıradaki eserimiz Zulüm Üstüne Zulüm Şehitler Kervanı'ndan. Selamünaleyküm İstanbul'dan Samet kardeşimiz ve aleyhinaleyküm selam. Şehitler Kervanı 6'dan Zulüm Üstüne Zulüm eseri tüm kardeş radyolara gelsin selam ve dua ile demişler. Aleyküm selam. Bizden de Ahmet kardeşimize armağan olsun. Yine Şanlıurfa'dan Şeyda Orhan kardeşimiz selamünaleyküm demişler ve aleyhinaleyküm selam. Sıradaki ilahiyi tüm Müslüman kardeşlerime, Rehber TV ailesine, Radyo Urfa ailesine gönderiyorum. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz ve Kervan 6'dan Zulüm Üstüne Zulüm adlı eserimizi dinleyelim akabinde. Sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.29, programımızın sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş ve bakalım sıradaki eserimiz Özcan Atsat, Kahrolsun İsrail adlı eser. Selamun Aleyküm demiş Gaziantep'ten Mehmet Bulut kardeşimiz. Aleyküm Esselam, hayırlı yayınlar inşallah. Özcan Atsat, Kahrolsun İsrail eserini tüm dinleyicilere armağan ediyorum. Sizlerle Bingöl FM'e selamlarımı iletiyorum. Allah'a emanet olunuz. Gazze'ye selam, direnişe devam demiş kardeşimiz. Aleyküm selam diyoruz bizden de. Sizlere ve tüm Gaziantep'lilere armağan olsun eser. Uzunca bir yazı göndermişsiniz. Kusura bakmayın, programın sonu. Yazıda biraz uzun okuyamayacağız. Özür dileriz. Evet, yine Diyarbakır'dan Ümmü Mervan kardeşimiz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah demişler. Hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan. Diyarbakır cezaevinde bulunan kıymetli eşime Kavgam Karanlığı ezgisini armağan ediyorum. Hamdolsun bizi imtihan eden, zor anlarda kendini hatırlatan Rabbimize. Unutma, her imtihan hayırdır. Hayır içindeyiz inşallah. Rabbim bütün Müslümanların sıkıntılarını gidersin demişler. Amin diyoruz. Allah-u Teala sizlerin de sıkıntılarını gidersin. Sıradaki eseri de armağan edelim sizlere. Eserler yetişmeyeceği için kusura bakmayın. Özcan Atsat, Kahrolsun İsrail diyecek akabinde. Sıradaki eserler için buradayız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Özcan Atsat, Kahrolsun İsrail adlı eserimizi dinledik ve son eserler. Sıradaki eserimiz Muhammed Taha, Muhammed adlı eserimiz olacaktır. Selamun aleyküm demiş Bingöl Tavz aşiretinden Ömercan Genç kardeşimiz. Aleyküm selam. Muhammed Taha'dan Muhammed ilahisini rica ediyorum. İlahi Bingöl halkına, Tavz aşiretine ve Diyarbakır halkına armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Evet, yine hayırlı programlar demiş Diyarbakır'dan Abdullah kardeşimiz. Sizden Şehit albümünden Ya Rabbi Müslüman Cihveş Yerke eserini tüm dinleyicilerinize ve İslam davasına gönül veren tüm müvahitlere armağan ediyorum. Rabbim kendi rızası için çalışmalarınızı kabul etsin inşallah demiş. Amin. Teşekkür ediyoruz. Eseriniz yetişmeyecek maalesef. Mesajlarınızı okuyoruz. Evet, Mardin'den selamlar demiş Mustafa kardeşimiz. Sıradaki bütün eserler kıymetli dinleyicilere gelsin ve bir söz paylaşmış. Daha önce bir dinleyicimiz de paylaşmıştı. Tekrar okuyalım. Ahirette mekanınızın cennet olmasını istiyorsanız dünyada takıldığınız mekanlara dikkat ediniz demiş. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir mesaj daha okuyalım. Adana'dan Ahmet kardeşimiz, sıradaki eseri bütün peygamber sevdalarına armağan ediyorum. Selam ve duayla demişler. Aleyküm selam. Evet, dinleyelim eserimizi. Akabinde inşallah son bir eser ve veda için burada olacağız.

Evet değerli dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.38 ve son bir eser ile programımızı sonlandıracağız. Sonlandırmadan önce gelen mesajlarımızı okuyalım. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar demiş Diyarbakır'dan Nisa kardeşimiz. Aleykümselam. Mizgine İslam'dan Vaya Rabu Tariti eserini çalmanızı rica ediyorum. Eser bütün Çağrı FM dinleyicilerine, sizleri dinleyenlere ve dinleyen kuzenlerime gelsin. Selametle kalın demişler. Teşekkür ediyoruz. Evet, dediğim gibi eser yetişmeyecek. Kardeşlerimizin mesajlarını okuyalım. Selamünaleyküm demiş Ümmü Huzeyfe kardeşimiz Diyarbakır'dan. Diyarbakır'da 3 kapalı cezaevi, ciğerim kardeşim Deniz Yıldırım'a hücre duvarı ezgisini armağan ediyorum. Allah-u Teala hayırlı kapılar açsın kardeşinize. Evet, bir diğer mesajımız. Selamünaleyküm demiş Diyarbakır'dan katılıyorum. Sizden Filistinli doktor Ala'nın şiiri ricamdır. Aleykümselam diyelim. Şiir aileme, Yusufiye abilere, şehadet aşıklarına, şehit ailelerine, medrese arkadaşlarıma, sizlere, Sumut filosuna ve Çağrı FM çalışanlarına gelsin. Bir ayet ve bir dua paylaşmışlar. Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Ey Allah'ım, Hazreti Musa'ya yol açtığın gibi Sumut filosuna da yol aç, Gazze'ye ulaştır diye bitirmişler mesajlarını. Amin diyoruz. Selamünaleyküm demiş ben Hazro'dan Nurşen Şöğüt. Sabır Keşe Dava İslam eserini çok kıymetli Dilan ablama, Nurdeniz ablama, Büşra ablama, Semanur ve Nisa kuzenime armağan ediyorum. Kolaylıklar, hayırlı yayınlar diliyorum değerli Çağrı FM ailesine demişler. Teşekkür ediyoruz Çağrı FM ailesi adına sizlere. Evet, bu eser inşallah kapanış eserimiz olacak. Son mesajlarımıza bakalım. Evet, selamünaleyküm demiş. İyisiniz inşallah. Sizleri severek dinliyoruz. Aleykümselam. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah işinizi rast getirsin. Ben Cizre'den İlayda. 14 yaşındayım. Bu ilahiyi bütün mümin kardeşlerime, aileme, akrabalarıma armağan ediyorum. Allah bizlere hidayet nasip etsin. Özlem Ajans'tan Garibe Zaman ilahisini çalabilir misiniz demiş kardeşimiz. Evet, dediğim gibi eseri çalamayacağız. Bu da son mesajımızdı. Bizden de kardeşimize armağan olsun. Evet değerli dinleyicilerimiz, Diyarbakır yine önde bitirdi Çağrı FM. Birçok şehrimizden mesaj alamadık. Canınız sağ olsun. Sürekli belirtiyoruz. Aslında bu program sizlerle bir iletişim kurma adına yapmış olduğumuz programdır. Yoksa günümüz dünyasında isteyen istediği her esere her şekil ulaşabiliyor. Ama burada kardeşlerimizle birlikte sunduğumuz bu program inşallah aramızdaki muhabbeti daha bir artırıyor. Programlar sizin içindir. Bunun hatırlatmasını yapalım. Değerli gönül dostlarımız, bugünlük bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bizler haftaya yine aynı gün, aynı saatte burada olacağız. Hafta içi her günde saat 14'te farklı bir şehirden sizlerle birlikteyiz. Evet, programı kapatmadan önce Bingöl'den bir kardeşimiz selamünaleyküm, sizleri Bingöl'den sessiz dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz. Aslında dinleyicilerimizin büyük çoğunluğu sessiz dinleyici, biliyoruz bunu. Sesimizi şu anda binlerce insan duyuyor. Ama her kardeşimiz yazmıyor. Dediğim gibi sorun değil. Bizleri yalnız bırakmayan çok kardeşimiz var. Mesajlarını, eserlerini zaten yetiştiremiyoruz da. Evet değerli dinleyicilerimiz, Bingöl'den mesaj atan kardeşimize de armağan olsun bu eser, bizden kendisine gelsin. Nasip olursa önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Reklamları dinlediniz. Şimdi reklamlar.
4: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet.

0: Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi I-Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
1: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
2: Nakşolur gül şehadet.
1: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: Lekeler kapı ve kapak sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 33 51. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasapoğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasapoğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
4: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
5: Lezzet ustası Lider Kebap ve Döner, enfes lezzetleriyle bir telefon kadar yakınınızda. Kebap, kuşbaşı, çöp şiş, kanat, ciğer ve dürüm çeşitleriyle ve baş döndüren lezzetleriyle Lider Kebap ve Döner. İster gelin misafirimiz olun, ister arayın, lezzet kapınıza gelsin. Adres Çakmak Plaza, B kapısı karşısı. Alo paket 363-5773. Lider Kebap ve Döner.
6: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi numara 78, şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
7: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
8: Reklamları dinlediniz.

Hadis Deryası. Hayatı her yönüyle bizlere örnek olan, suyu dahi adapla içen, oturuşu, yürüyüşü, konuşması, uykusu dahi bir ahenkle olan sevgili peygamberimizin her biri bir hazine mesabesinde olan hadislerini sizlere sunuyoruz. Saffet Bakırcı'nın anlatımıyla Hadis Deryası başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Abdullah ibn Ömer bize Abdullah ibn Abbas'la birlikte, İbn Adi ile birlikte, Allah hepsinden razı olsun, Aleyhissalatü vesselam'ın şöyle dediğini haber veriyor. Utlubul hayra inda hasanil vucuh. Hayrı güler yüzlülerde arayınız, onların yanında arayınız. Hatta güler yüz yerine güzel yüz de diyebiliriz. Güzel yüzlülerin yanında hayır arayınız. Bu tür hadisleri konuşmaya zaman zaman çekindiğim bir gerçek. Hemen birileri ha tamam işte oldu, demek bu da hadis öyle mi diye başlıyorlar. Evet, işte bu da hadis ve oldu. Ha o zaman şöyle güzellik yarışmaları düzenlesek, hangi kız daha güzelse, hangi erkek daha yakışıklıysa, işte ona baka baka biz hayır elde etsek öyle mi? Sen öyle anlıyorsan inan ki diyeceğim yok deyip susuyorum. Yani baka baka, seyrede ede hayır bekleyeceğimiz Kâbe'dir o senin dediğin. Yani o kız ya da erkek değil ki, bunu ben de biliyorum. Peki ne anlamaya? Söyleyin, dünyanın en güzel yüzlüsü bir adam ve babanızın katili. Seversiniz öyle mi? Güzel bakarsınız öyle mi? Onun güzelliğine evet der misiniz buna rağmen? Olmadı mı? Peki ya bir kadın, yani gerçekten dünya güzeli bir kadın, yani kocasına ihanet etmişse, kocası ona güzel bir kadın olarak bakar öyle mi? Aman ne kadar güzel, olsun ne yaparsa yapsın der öyle mi? Ahlaksızsa, edepsizse, namussuzsa, iffetsizse, terbiyesizse, kocası onu güzel görür öyle mi? Öyle mi demek istediniz? Ya da bir adam ki öyle yakışıklı ki deme gitsin, yani ikincisi bulunmaz. Adamın dükkan ve tezgahından alışveriş yapıyor, yarın ödeyecek. Bu yarınlar bitmiyor. Kıyametten sonraki yarına kalıyor neredeyse. İkincisi, üçüncüsü. Bir at alıyor, bir araba alıyor, bir ev alıyor, bir mal, bir mülk alıyor ama hiçbirini ödemiyor. Çok güzel olur değil mi? O satıcıyı düşünün. Yani alacaklıyı, bu borçlu adama baktıkça sevinir değil mi? Hayır görmeye çalışır. Ne kadar da mutlu olur öyle mi? Siz nereden çıkardınız bunu? Yani insanı güzel gösteren şey sizin ona sevginiz, yani ondaki sizin inancınıza uygun şeyleri hatırlatan yüzü değil mi? Kaldı ki vücuh kelimesi Kur'an'da kişinin kendisi anlamına kullanılmıştır. Vucuhun yevme idin nadira ila rabbiha nazira ve vucuhun yevme idin basira gibi ayetler bizzat kişinin kendi, yani insanın kendisi anlamına kullanılır. Yüz kişinin kendinin aynasıdır, kendini yansıtır. Öyle olunca yüzü güzel olan demek, yani beşaşetli, müjdeli bir yüz demek, güler yüz demek, güzel yüz demek, imanın alametleriyle güzelleşmiş yüz demektir. Söyleyin, size göre hani esmer demeyeceğim, böyle koyu kahve bile değil, hatta simsiyah renkte bir zenci kardeşimizin çocuğu ne kadar da güzel değil mi? Ama siz simsiyah yüzün güzelliğinden mi söz ettiniz? Yani esmer güzeliydi efendim mi dediniz? Ama siz beyazı, beyaz teni daha çok seviyordunuz. Ne annenizde ne babanızda öyle bir şey istememiştiniz şimdiye kadar. O güzellik farklı. İşte o çocuk masum bir tavırdan dolayı güzeldir. Söyleyin, hangi çocuk, eğer siz çocuğun çocuk olma mantığına sahip bir kafanız var, bir bakışınız varsa güzel değildir? Sarı olan mı, yoksa esmer olan mı, ya da saçları uzun ya da kıvırcık olan mı? Söyleyin, hangi çocuk güzel değil, ya da burnu şöyle veya kulakları böyle olan mı? Hayır, ama o masum tavrıyla taptaze, bereketli bir
varlığın özü ve aslı olan çocuk ne kadar güzel değil mi? Öyleyse ben hadisi şöyle anlıyorum. Karşımdaki, benim inandığım tarzda bir hayatın sembolü insansa, bunu yüzünden okuyabiliyorsam, namazlı abdestliyse, yüzünde nur varsa, yani bu anlamda bir başka ayetle teyit ederek söyleyelim, yani yüzünde secde izleri varsa, Allah'ı Rab ve İlah biliyorsa, önünde saygıyla eğiliyorsa, ona secdeye, ona rükûya gidiyorsa, onun dediği gibi hayat sürüyorsa, onun istediklerini görünce gülüyor, istemediklerini görünce buruşuyorsa, kötüleşiyorsa, onun kabul edeceği bir habere coşuyor, tabak tabak gülleri açılıyorsa, ama onun istemediği bir haberden dolayı kahroluyorsa, onun üzül dediğine üzülüyor, sevin dediğine seviliyorsa, işte böyle bir yüz benim yanında hayır bekleyeceğim, arayacağım yüz değil mi size göre? Var mı çevrenizde? Hatta düşünün, söyleyin, anneniz babanız bile olsa onlardan daha çok sevdiğiniz birinin yüzünün yanında aramıyor musunuz? Yüzüne baka baka, ne dediğini dinlemeden, ne derse desin beni ilgilendirmez diye değil ama, yüzüne bakmak demek öyle değil. Yani dediğine, yol gösterisine, size tenkidine, size teşvikine hayran olduğunuz, ağzından çıkanların vahye dayandığına iman ettiğiniz, inandığınız bir yüz sahibi size hayır kazandırmayacak mı? Ötekini, yani o farklı anlayışı ben de bilmiyorum. Bugüne kadar öylesini de sevmediğimi siz de, sizin sevmediğinizi ben de tahmin edebiliyorum. Yani bir insan ki yüzü fizik planında ya da insan olgusu dışında çok güzeldir dediniz. İnsanlığını, yani erdemini, ahlakını, faziletini düşünmeden sadece fizik planında, kaşların, gözlerin yerleştiriliş şeklinde çok güzel dediniz. Böyle bir insan olmaz ki. O resimdir belki dediğiniz ama hatta o resim bile eğer birini hatırlatıyorsa kesinlikle sevmezsiniz. Yanında hayır da arayamazsınız, güzel de diyemezsiniz. Nu'man bin Beşir radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle dediğini haber veriyor. İ'dilu beyne evladikum fin nuhli kema tuhibbune en ya'dilu beyneküm fil birri vel lütf. Çocuklarınızın size ihsan ve hürmetinde, ittiba ve itaatında, size uyma ve söz dinlemelerinde eğer adil olmalarını, dengeli olmalarını isterseniz, aynen bu isteğinizi eğer gerçekleştirme konusunda size düşeni istiyorsanız, siz onlara hediye konusunda, af konusunda, bağışlama konusunda eşitliğe, dengeye ama adalete riayet ediniz. Anne babalar çocuklarına dengeli davranmalılar. Hatta birine bir cümle, diğerine bir cümle konuşmalılar mümkünse. Birine bir kere bakmışlarsa, diğerine de bir kere bakmalılar, diğerlerine de. Örneğimiz iki çocuklu bir anne baba için geçerli olursa, üzer beni o zaman. Çünkü çok çocuklular dengeyi şaşırır. Ama anne babaların bu dengeli davranmalarına Peygamberimiz özel bir sebep sanki sunuyor. Ey anne babalar, çocuklarınızın size itaati konusunda, çocuklarınızın size ihsanı konusunda, çocuklarınızın size hürmeti konusunda siz onların dengeli davranmasını ister misiniz? Yani nasıl o zaman? Çocuklar arkadaşlarının iyiliğini düşündüğünden daha az mı düşünüyorlardı sizi? Kıyameti bekle diyordu bir seferinde Peygamberimiz, öyle mi? O aklıma geldi de. Hayır, ama hiç olmazsa anne ve baba konusunda ikisinin dengesini gerçekleştirsin derdindeyse anne babalar, çocukları için kendileri çocuklarına öyle davransınlar. Tekrar ediyorum. Anne ve baba çocuklarının kendilerine karşı dengeli davranmasını istiyorlarsa, itaatta, hizmette ve hürmette anne ve babayı birbirinden ayırmadan, birini ihmal etmeden, birini tümüyle sap gibi kendi başına askıda bırakmadan, ikisine de saygılı, ikisine de sevgili, ikisine de itaatkar, ikisini de hürmet ve hizmete layık bilmek isterlerse, o zaman
O zaman kendilerine düşeni başta yapsınlar. Onlar da çocuklarına dengeli davransınlar. Öpmede bile hatta, ya da hediye vermede, ya da bağışlamada, ya da onlarla ilgilenmede, onların iyiliğini istemede. Ama bir baba mali durumu nedeniyle çocuğunun birinin gelişim döneminde ona aldıkları az biraz az değerli, yetersizken mali imkanlardan dolayı ikincisi döneminde daha imkanlıymış. O adaletsizlik anlamına gelmez ki. Yani hastayken yapamadığını sağken telafi edecekmiş anlamında söylesem. Yani insanlar imkanları kadar sorumludur elbette. Mesela bir anne baba çocuklarını aynı sevecektir sevmeye de, fakat çocuklarından biri hastaysa hastalık döneminde onu farklı ilgi alanında tutmayacaklar mı? Ama diğer çocuk hastaysa elbette onunla da ayrı ilgilenecekler. Hatta belki siz de hatırlarsınız, çocuklardan kimisi böyle bir durumda çocukça bir duyguyla "ah keşke ben de hastalansaydım" demezler mi? Bu onun çocukça değerlendirmesi anlamına gelecektir, değilse adaletsizlik anlamına gelmeyecektir. Layık olana layık olduğu kadar hareket, değilse dengeli davranmak, adil davranmak demek eşitlik anlamına gelmeyecektir. Mesela çocuklarına eşit hareket edecekmiş diye anne baba "şöyle yaparlar" değilse korkunç bir yanlışa götürmez mi? Yani anlatılmak istenen bu değil, değil mi? Mesela ayakkabı alacaklar. Evet, herkese 35 numara. Çünkü küçük çocuk 35 giyiyor ya. Öteki ne yapacak? 42 ayağı olan. O da 35 giymeye çalışsın çocukla. Hani denge olacaktı ya, öyle değil. Hatta ondan dolayı ben hemen cesaret bulup ilave edeyim. Ayakkabısı eski olana alınacak da ötekinin eskiyince ona da alınacaktır. İşte bu adalettir. Değilse birini aldım hepsine. Ama yani ben eskitmedim diye hep bana bir senede ötekine iki ayakkabı, bana bir ayakkabı, birine beş ayakkabı, bana iki ayakkabı demesi gerekmez çocukların. Dese de fark etmez çünkü eskiyene alınıyor. Sen de eskit, sana da alayım. Hayır, o yanlış yapıyorsa sende mi yanlış yapman gerekiyor? Bak, ona da farklı bir örnek çıksın ağzımızdan. Peki ağzını bozan ya da yanlış yapan ya da hata eden bir kötülüğünden dolayı şöyle bir tokat hak eden çocuğa anne baba bir tokat vurunca hepsine vursun mu? Yok, yanlış yapana vursun. Cezayı suç işleyene versinler, öyle olunca da ayakkabısı eskiyene ayakkabı alsınlar, hepsi o kadar. İşte insanlar dengeli davranmayı, adil olmayı eşit olmayla karıştırmasınlar. Ama eğer çocuklarımız bize adil davransın istiyorsak, biz de çocuklarımıza adil davranalım. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: "Ubudullah la tüşrik bihi şey'en." Allah'a kul köle olunuz. Boynunuza Allah'ın ipini takınız. Nereye çekerse oraya gidiniz, ne derse onu yapınız. Pozitif ve negatif tüm isteklerini tam yerine getiriniz. Ve de bu konuda onun yanında onun gibisini düşünmeyiniz. Onun ortağı yoktur biliniz. Onu hiçbir şeyle beraber düşünmeyiniz. Ortaklı düşünmenin yasaklığından iman olarak haberdar olunuz ve bunu böyle kabul ediniz. Yani la tüşrik bihi şey'a. Kulu kölesi olunacak sadece Allah biliniz. Yanına birini daha eklemeyiniz. Ve akimis salâ el mektubete. Farz namazları yerine getiriniz. Yani yazılmış, yazgı olarak size belirlenmiş, onsuz olmaz makamda size sunulmuş o görevlerinizi yapınız. Ve eddi zekâ el mefrudate. Farz namazları, belli ayarlanmış zekatı, ne kadar kime nasıl vereceğiniz adına ayan beyan hükme bağlanmış görevinizi de yapınız. Ve hacci, hac ediniz. Ya onunla beraber bir de va'temir, umre yapınız. Ve sum ramadan, Ramazan orucunu da tutunuz. Venzur ma tuhibbu linnas en ye'tuhu ileyke vef'alhu bihim. Ve halkın sana yapmalarını sevdiğin şeylere bak. Sen de onlara onu yap. وَمَا تَكْرَهُ اَنْ يَأْتُوهُ اِلَيْكَ فَذَرْهُمْ مِنْهُ. Bir de sana yapmalarını fena gördüğün şeyleri de onlara yapma, terk et. Aleyhissalatü vesselam'dan böyle sözler zaman zaman duyuyoruz.
hayatı kuşatan sözler, herkesi kıyamete kadar ilgilendiren sözler, her an hayatımızı kendisine göre düzenleyeceğimiz kural sözler. Tekrar ediyoruz. U'budullah la tüşrik bihi şey'en. Kulu kölesi olacağınız, her dediğini dinleyeceğiniz, hayatınıza karışmaya tek yetkili Allah'ı biliniz. Öyle Allah ki, ondan başkası yok o gibi. Onun izin verdiği sözü dinlenecek varlıklar başka. Ama değilse, o gibisi yok elbette. İşte öyle kabul ediniz. Allah'a kulluğunuzu, yani Allah'ın hayatınıza karışması sistemini, inancınızı namazla ve zekatla ortaya koyunuz. Yani namaz, bireysel planda Allah'ın hayatınıza karıştığının ifadesi, sizin bunun icra ettiğinizin göstergesidir. Yani sizin bedeni programda Allah'ı dinlemenizin ifadesidir. Çünkü ellerinizi kaldır diyen Allah'ı dinlediğinizden kaldırıyor, belinizi bük dediği için eğiliyorsunuz, yerle bir ol diyor ya da otur ya da sağa bak, hadi bir de sola bak dediğinden öyle yapıyorsunuz. İşte namaz sizin bedeninize Allah'ın karıştığının özel ifadesidir ve siz bunu namazla göstererek namaz dışında da aynısına elbette sadece sen söz sahibisin Allah'ım diyorsunuz. Ama namaz kişinin bir de bireysel yaşantısının özetidir. Yani kişi kendi kendine namaz kılabilir ya, sen kendi başınayken ne yapacağını Allah belirler. Ayakta mı duracaksın? Eğilecek misin? İki büklüm müsün? Yoksa doğrulacak mısın? Hayır ama yerle bir mi olacaksın? Oturacak mısın? Bunu Allah belirleyecektir. Bir de namaz, zamanı Allah'ın karıştığının özel ifadesidir. Yani sabah erken kalkıp dinç ve genç döneminde hadi bir de öğleyi arkaya eklesem ama yatsıya kadar bütün vakitleri çok daha nefis oluyor ama bugün sabah beceremedim, iştahım yoktu benim, bunu yatsıdan sonraya bıraksam demeye kimsenin yetkisi yok. İşte zamana, bedene ve bireysel yaşantıya Allah'ın karıştığını biz namazla Allah'a arz ediyoruz, buna iman ediyoruz. İşte ya Rabbi, senin dediğin gibi ben yaşamaya çalışıyorum diyorsa insan, o zaman namaz kılıyor demektir. Aynı zamanda Allah'a kul köle olmanın ikinci bir boyutu zekat vermektir. Yani farz zekatı eda etmek. Allah'ın mal dünyamıza, mülkümüze, sahiplendiğimiz şeylere ama sosyal alanda onları icra etmeye Allah karışır demektir. Çünkü zekat en az iki kişi arasında icra edilecektir. Alan ve veren olacaktır. Malı nereden nasıl kazanacağımıza karıştığı gibi Allah nereye nasıl harcayacağımıza da karışır. Bunu biz namazla bedensel planda, bireysel planda ortaya koyduğumuz gibi toplumsal planda malen de zekatla ortaya koyarız. Biz hac edeceğiz, umre yapacağız ama hiç değilse hayatımızda bir defa. Yani bütün bir hayat programının özet yaşanması anlamına haccı, dünyayı bırakabilmeyi, dünyayı Allah için yaşayabilmeyi haçta göstererek biz bir kere uyguluyoruz. Hac ediyoruz, yerimizi, yurdumuzu, evimizi, barkımızı, dükkan tezgahımızı bırakıp gidebiliyoruz Allah dedi diye. Allah'ın dediği yere doğru, onun dediği zamanda, onun dediği mekanda, onun istediği insan olmak için yürüyoruz. Haccın da böyle bir anlamını hatırlıyorum. O dediği için, onun dediği zamanı seçiyor. O dediği için, onun istediği mekanda bulunuyor. Ve o dediği için, onun istediği gibi oluyoruz. İnsan, zaman ve mekan ayetlerini Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğini ortaya koyan ifade diye ben kendim hac ibadeti yapıyorum olacaktır. Bir de Ramazan'da oruç tutmak, yani yapılmayacak şeyleri icra etmek, kalbimizi, niyetimizi Allah'a ait kılmak, bütün bunlardan sonra diyor ki Peygamberimiz, bak bakalım, insanlar sana yapsınlar sever misin? Sen de onu onlara yap. İnsanlar sana yapınca sevmez misin? Sen de onu onlara yapma. Ne kadar güzel. İnsanların sen yapınca hoşlanacakları ya da sana yapınca senin hoşlanacağın şeylerle beraber olun, öyle yaşayın. Ama insanlar sana yapınca sevmeyeceksen sen de onu onlara yapma ve böylece sen de rahat, onlar da rahat olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: hadis deryası sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
3: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
4: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
6: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
7: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
8: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Samimi, seviyeli, ilkeli, kaliteli yayın.
9: Bu frekansta. Vuslat FM.
10: Vuslat FM. Vuslat.

0: Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil, fason dikim atölyesi İlyaski'de. Telefon 0543 572 9881. Aselzade Tekstil sunar. Aselzade Tekstil sunar.
1: Feyzül Kur'an başlıyor. Feyzül Kur'an başlıyor. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali.

0: Nuh, onların daha önce ne yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Sizin azıcık bir şuurunuz olsaydı, bilirdiniz ki onların hesabı ancak Rabbime aittir.
1: وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ اِنْ أَنَا اِلَّا نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ
0: Ben iman edenleri asla kovamam. Ben sadece açıkça uyaran bir elçiyim.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ
0: Onlar, Nuh, bizi dinle. Eğer bu davadan vazgeçmezsen, mutlaka taşa tutulacaksın, dediler.
1: قَالَ

"Ya Rabbi," dedi. "Halkım beni yalancı saydı. Artık benimle onlar arasındaki hükmünü sen ver. Beni ve beraberimdeki müminleri sen halâs eyle ya Rabbi."

0: Hülasa biz de onu ve yanındakileri o yükle dolu gemi içinde kurtardık. Arkasından geride kalanları da suda boğduk. Elbette bunda alınacak ibret var. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

0: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين.
1: Ad halkı da Resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Hud onlara şöyle dedi: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir.
0: اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ

Siz her yol üzerinde gelip geçenleri şaşırtmak için bir alamet yapıp saçma sapan şeylerle mi uğraşırsınız? O muazzam yapıları dünyada ebedi kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz? Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden gerçekten endişe ediyorum.''

Sen dediler, ha böyle nasihat etmiş, ha etmemişsin. Bize göre hepsi bir. Bizim tuttuğumuz yol, önceki atalarımızın sürüp gelen adetlerinden başka bir şey değildir. Biz bundan ötürü de cezalandırılacak değiliz.

0: Neticede onu yalancı saydılar. Biz de onları imha ettik. Elbette bunda alınacak ibret var. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ
0: Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Semud halkı da Resulleri yalancı saydı.
1: اِذْ قَالَ

Kardeşleri Salih onlara şöyle dedi: "Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir."

0: Siz burada konfor ve güven içinde kendi rahatınıza bırakılacağınızı mı sanıyorsunuz? Bağlarda, bahçelerde, pınarların başında, ekinler, bostanlar, dalları kırılacak derecede yüklü salkımları sarkan hurmalıklar içinde devamlı kalacağınızı mı sanıyorsunuz?
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ
0: Böyle düşündüğünüz için mi dağlarda ince bir sanat eseri, lüks villalar yontuyorsunuz?
1: فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذ۪ينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Artık Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Sakın işi gücü dünyada fesat çıkarıp nizamı bozmak olan, düzeltme için ise hiçbir gayretleri bulunmayan o haddi aşanların isteklerine uymayın.

Sen dediler, bir sihirin etkisine kapılmışlardan birisin. Hem bize hiçbir üstünlüğün yok. Bizim gibi bir insansın. Yok eğer böyle değil de iddianda doğru isen mucizeler göster bize.

Salih, işte mucize, şu dişi deve. Nöbetleşi olarak, kuyudan bir onun içme sırası, belirli günde de sizin içme sıranız olsun. Sakın ona fenalık dokundurayım demeyin. Yoksa sizi müthiş bir günün azabı bastırıverir, dedi.

Derken deveyi boğazladılar. Ama çok geçmeden yaptıklarına pişman oldular. Çünkü bildirilen azap onları bastırıverdi. Elbette bunda alınacak ibret vardı. Fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir.

0: Lut halkı da elçileri yalancı saydı. Kardeşleri Lut onlara şöyle dedi: "Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemin'dir."
1: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
0: Neden siz bütün insanlardan sadece erkeklere şehvetle varıyorsunuz? Neden Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da bu işi yapıyorsunuz? Siz hakikaten iyice azmış bir toplumsunuz.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
0: Bizi dinle Lut, dediler. Bu söylediklerine son vermezsen mutlaka yurt dışına sürüleceksin.
1: قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ
0: Ben dedi, sizin yaptığınız bu işten nefret ediyorum. Beni ve bana tabi olanları, onların yaptıkları kötülüğün cezasından ve onların her türlü şerrinden sen kurtar ya Rabbi.
2: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meal.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
1: Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut.

0: olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
1: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali Naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
2: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
3: Reklamları dinlediniz.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İntihar kader midir?
1: Evet kaderdir ama buna evet kaderdir dediğimiz zaman sorumluluğu ortadan kaldıran bir kaderdir demiş olmuyoruz. Bir kere bunu baştan netleştirmiş olalım. Hatırlanacağı üzere çokça başka derslerde de değindik bunlara. Kaderi ikiye ayırır alimler. Farklı isimlendirmeler de var ama genel anlamda ikiye ayrılır. İzdirari kader, ihtiyari kader. Ne demek izdirari kader? Yani insanın seçiminde herhangi bir tasarrufu olmayan kaderdir. Bakın hiçbirimiz kendi cinsiyetlerimizi seçmedik. Biz mi belirledik erkek ya da kadın olmayı? Biz mi belirledik dillerimizi mesela, coğrafyalarımızı, anne ve babalarımızı? Bunların hiçbirini biz belirlemedik. Bunlar ızdırari kaderdir. Allah bizi erkek yarattı, Allah bizi Türk yarattı, bizi Kürt yarattı, Allah bizi Türkiye'de yarattı, Türkiye'de falanca şehirde yarattı. Anne ve babalarımızı şöyle seçim hakkı olmadan Allah belirleyerek bu şekilde yaratmayı sürdürdü. Bunların hepsi ızdırari. Izdırari kaderden kaynaklanan sorumluluk da ayrı bir mesele. Ama ihtiyari kader var. Evet kader ama ihtiyari seçim hakkı bize verilen kader. İşte orada o ihtiyari olan kaderden dolayı zaten bir sorumluluğumuz var. Nihayetinde bize hayat verdi. O hayatı sonlandırma adına attığımız o adımda yani intihar gibi attığımız o adımda neticede sorumlu kılıyor bizi. Dolayısıyla burada kadere fatura ederek meseleden kurtulamayacağımızı bilmiş olalım. Şimdi burada biraz daha mesele anlaşılsın diye bu meseleye iki yönden bakabiliriz. Kader yönünden baktığımızda ilmi ilahi katından meseleyi değerlendirmiş oluyoruz. Yani intiharı kader yönünden baktığımızda ilmi ilahi noktasından bakmış oluyoruz. Allah bilir mi? Elbette ki bilir. Her şeyi bilir. Geçmişi de, şu anı da, geleceği de. Filanca kişinin filanca tarihte nasıl bir yol izleyerek intiharla hayatını sonlandıracağını Allah bilir mi? Evet Allah bilir. Yani bu noktada herhangi bir itiraz etmemek durumundayız. Çünkü zaten kadere iman meselesi bunu söyler bize. Ecel değişmez. Bunu da Allah bilir mi? Yani o kaydettiği kader çerçevesinde, o bilgi çerçevesinde önümüze ne geleceğine dair o şeylerin hepsi kayıt altına alınmış ve bunları bilir mi? Bilir. Ama bu ilmi ilahi katında kayıt altına alınması bizim onu muhakkak yapacağımız anlamına gelmez. Yani meseleyi anlamamız için söyleyelim. Allah yazdığı için biz yapmadık. Biz yapacağımız için Allah yazdı. Ne olur bu ayrıntıyı iyice fark etmiş olalım. İkinci boyutu daha var sorumluluk yönünden ki cüz'i irade. Nihayetinde Allah bize bir cüz'i irade veriyor. Bir seçim hürriyeti var. Bize bu manada bir irade alanı açılmış ve biz o irade alanı çerçevesinden meseleye bakıyoruz. İntihar da haram, çok büyük bir günah. Allah'tan ümit keserek bu manada atılmış bir adım. Dolayısıyla bunu bilir bir insan ve ne olursa olsun başına her ne gelirse gelsin bu konuda böyle bir şeye yeltenmeden hayatındaki o sorumluluğu ve o imtihanı geçirmenin gayret ve çabasını vermiş olur. Onun için intihar kader midir sorusuna bu manada bir cevap vermemiz gerekiyor. Ama etrafımızda duyduk mesela diyelim ki birisi intiharla hayatını sonlandırmış. Bu konuda da biraz dikkatli bir dil kullanmamız gerekiyor. Çünkü bilmiyoruz son anının ne olduğunu. O son anda aklı başında mıydı? Başka bir mazereti var mıydı? Gerçekten biliyorsunuz işte akıl kalkarsa ortadan sorumluluk da kalkar mesela. Akıllı ve şuurlu bir şekilde mi bunu yaptı yoksa ruhsal bir bunalım yaşadı da akıl durdu da farklı bir hal yaşadı da mı bu oldu? Bu konuda bizim bir bilgimiz olmadığı için böyle bir hali yaşayan insanlar hakkında da konuşmamak en doğrusu. Hele hele onların ailelerinin yanında bu manada farklı şeyler söylememek en doğrusudur. Allah kimseye böyle bir imtihan yaşatmasın ve bize emanet ettiği hayatı onun istediği gibi yaşamak ve onun istediği gibi noktalamak hepimize nasip olsun.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.

0: Zaten ömürden yaşanmadık. 3-5 gün kaldı.
1: Şu an Vuslat FM frekansında olan tüm dinleyicilerimize selam olsun.
2: Ne ben söyleyeyim ah, ne de siz dinleyin. Vakitlerden bir vakit, öğleyim. Durmuş zaman, donmuş lef-i mahfuz. İnadına özgürlük, inadına direniş, inadına Hamza gülüydü. Hay dedi Hüseyin'im, hay. Hay, gözünü sevdiğim yiğidim. Cananına aşığım, çılgın ve mütedeyyin. Hey çöl arslanları, titremeyin. Bu hararet ısıtır hepimizi. Tarihin kalbi şehit, tarihin kalbi şahit. Susuz çöle kan ve gözyaşı. Vuslat sevdalım düştü, adı Hüseyin. Ağlasın gökyüzü. Ağlasın ümmetim, ağlasın Kerbela. Susmasın Zeynep'im, dirilsin asgarım, dirilsin kanım, dirilsin gözyaşım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05 551-494-0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
3: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi. İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Vuslat FM hep yanınızda olacak. FM 101.1.

0: Sesli Makale. Müslümanlar olarak yaşadığımız dünyada gelişen olaylara nasıl bakmamız ve nasıl yorumlamamız gerekiyor? Etrafımızda gelişen olayları doğru olduğuna inandığımız bir bakış açısıyla sizlere aktarıyor, ufkunuza ışık oluyoruz. Gündeme ilişkin seçtiğimiz makale ve yorumları kaçırmayın. Sesli Makale.
1: Bekir Tank, Doğru Haber. Afganistan'dan 2. Şeriat mı, adetler, gelenekler mi? Öncelikle yazımı kendi günümde yetiştiremediğim için gazetemizden ve siz okuyuculardan özür diliyorum. Afganistan günlerim devam ediyor. Kendisiyle Kabil'de tanıştığımız ve aslen Afganistanlı ama Türkiye'de mukim olan Sayın Muhammed Fatih Nuristani ile Kandahar'a 2 günlük bir yolculuğumuz oldu. Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Sayın Zebihullah Mücahit ile bir söyleşi yaptık. Akabinde Maarif Vakfı'nın Kandahar'daki okulunu ziyaret edip Müdür Sayın Halilullah Resulü ile tanıştık. Sağ olsunlar, hem okulları hakkında gerekli bilgileri verdiler ve hem de Kandahar'ın bazı tarihi yerlerini görmemizi sağladılar. Kandahar, tarihi ve aynı zamanda birçok devlete başkentlik yapmış bir şehirdir. Afganistan İslam Emirliği de, yani Emir Hibetullah Ahuntzade ve şurası da bir süreden beridir burada ikamet etmektedirler. Afganistan'ın şimdiki yönetim adı şekli, adından da anlaşıldığı gibi İslam Emirliği'dir. Ülkede siyasi partiler yoktur. Dolayısıyla başbakanından bakanlarına kadar bütün atamalar emirin şuranın verdiği kararlarla gerçekleştiriliyor. Başbakanlık ve bakanlıklar eskide de olduğu gibi Kabil'dedir. Afganistan'da Emirül Muminin olarak anılan Hibetullah Ahuntzade 60 yaşlarında mücahit ve alim bir şahsiyettir. Bilindiği gibi Afganlılar ABD'yi ve aynı zamanda NATO'yu yendiler. Ama ABD, Afganistan'a karşı uyguladığı ambargoyla savaşını ekonomi, diplomasi ve diğer cephelerde sürdürmektedir. Ancak rahatlıkla diyebiliriz ki Afganlılar ABD'nin ambargosunu da boşa çıkarmışlar ve yenmişlerdir. Ülke genelindeki güvenliği Avrupa'dakinden daha yukarı bir düzeye çıkarmış olmaları da bunun göstergesidir. Emirliğin ülkeyi yeniden inşa etmek ve bu bağlamda ambargoyu da boşa çıkarmak için aldığı kararlar ve hayata geçirdiği projeler de takdire şayandır. Şehirler arası yollar yapılmakta, yerleşim yerleri onarılmakta, eksiklikler giderilmekte, barajlar ve daha nice işler yapılmaktadır. Emirlik bir çeşit tarım reformu da yapmaktadır. Bir taraftan devlet arazisi neredeyse bedava olarak icara verilirken, diğer taraftan arazi sahipleri ellerindekini işlemeye teşvik edilmektedir. Son olarak girişte sorduğun soruya döneyim. Burada öne çıkan ve aynı zamanda hayati derecede önemli olan bir örnekle yetineceğim. Afganistan'daki evliliklerin bir kısmında adaylar arasında büyük bir yaş farkı var ve bir de kızların, kadınların rızası alınmadan yapılan evlilikler var. Emirlik her iki durumda da olaya müdahale ediyor. Nitekim emirlik bu dayatmalara maruz kalan on binlerce kızın, kadının şikayetlerinin gereğini yapmıştır. Edindiğimiz bilgilere göre emirlik bu konuda kimseye göz açtırmıyor. Tabii mağdurların da bu gibi dayatmalara teslim olmak yerine şikayet etmek suretiyle görevlerini yerine getirmeleri gerekiyor ki bu yanlış adet son bulsun. İnşallah ileriki günlerde bu konulara ayrıntılı olarak değineceğim.
2: Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Zillet daha nerelere uzanacak dersiniz? Bu gidişle bir gün limanlarımıza, hatta havaalanlarımıza Siyonistler tarafından ani baskınlar düzenlenerek, uçaklarımızın ve gemilerimizin hareketine imkan verilmeden bulundukları yerde imha edilebileceğini aklınıza getiriyor musunuz? Bu defa Sumut gemileri daha uluslararası sulardayken terör devletinin baskınına uğruyor. Haydutlar gemilere çıkıp direnişçileri derdest edip götürüyor. Ve bu gemilerin bir kısmı Türkiye limanlarından hareket etmiş, uluslararası sularda seyrediyor. Birkaç gün önceki yazımda Sumud'un arkasından devletler de gelmelidir demiştim. Bir devlet geldi ama terör devletiydi gelen. Hem de Sumud'un arkasından değil, önünden geldi. Karşısından geldi, durdurdu ve el koydu. İnsanın aklına hemen 1967 yılındaki 6 gün savaşları geliyor. Terör devleti o gün özellikle başta Mısır olmak üzere Suriye, Irak ve Ürdün havaalanlarına ani baskınlar düzenleyerek uçaklarını henüz pistlerde imha etmişti. Unutulmayacak bir zilletti bu. O savaşta çok şey kaybetmişti Arap dünyası. başta Türkiye olmak üzere İslam dünyası benzer bir zilleti bir daha yaşar mı dersiniz? Daha açık konuşalım. Gemilerimiz daha hareket etmeden henüz limanlarımızdayken terör devletinin baskınına uğrayıp bulundukları yerde imhaya uğrar mı dersiniz? Benim aklıma gelmiyor değil. Nereden mi çıkarıyorum bunları? Suskunluğumuzdan çıkarıyorum. Tepkisizliğimizden çıkarıyorum. Hatta aklıma çok daha kötü şeyler geliyor. Aynı akıbet havaalanlarımızda bekleyen uçaklarımızın da başına gelebilir. İmkansız mı diyorsunuz? Bölgedeki Amerikan üslerinin, hatta NATO üslerinin terör devletinin emrine amade olduğunu bilmeyen var mı? Siyonist eşkıya 2-3 bin kilometreden gelip İran İslam Cumhuriyeti'ne yapabildiği şeylere bakarak söylüyorum bunları. Rabbim ümmetin akıbetini hayreylesin.
1: Sesli makale. Sesli makale. Sesli makale.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
0: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu. Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
4: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

Şu an Mustafa Efem frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

toprak gibi olmalısın. Ezildikçe sertleşmelisin. Seni ezenler sana muhtaç olmalı. Hayatı sende bulmalı. Ölümü sende yaşamalı. Toprak gibi olmalısın. Saflığı simgeleyen kar taneleri üzerine düştüğünde kar delenlere can veren mutluluk kefenin olmalı. Toprak gibi olmalısın.

üzerinde dağların var olmalı. Depremlerle sarsılmayan, kışın ayazında, yazın sıcağında sığınak olan, her mevsim başı dumanlı ama hiç eğilmeyen dağların toprak gibi olmalısın.

Nisan yağmurlarını beklemelisin. Muhammedi tohumları yeşertmek için bağrından rengarenk çiçekler açılmalı. Zemheri ardından baharı müjdeleyen, meyveler veren ağaçlar yeşertmelisin. Solgun yüzlere tebessüm olmalı. Ham iken pişen, piştikçe yanan meyveler yokluğunda varlığını bulmalı.

umuda kanat çırpan göçmen kuşlara, yuva olan Yesriblerin olmalı. Sana düşen tohumları Tuğba yapmalısın. Gölgesine yurtları işgal edilmiş garipler sığınmalı, zalimlerin gelişmiş füzelerine karşı. Yüreğinden zemzemler fışkırmalı, Allah dostlarının çatlamış dudaklarına derman olmalı. İbrahimlere ilham, İsmaillere can, Hacerlere canan olmalı. Yezidlerin zulmüne baş kaldıran laleler yetiştirmelisin. Aşkı uğruna can veren yiğitleri maşukuyla sen buluşturmalısın. Dedim ya işte, toprak gibi olmalısın. Ve haykırmalısın, ey İslam ümmetinin mustazaf halkları. Sizlere zulmedenler benimle buluşacaklar. Zalimlerden intikamınızı ben alacağım demelisin. Ve siz, ey ezilmiş coğrafyanın gözü yaşlı mazlumları, özgürlük kuşunun kanadını size ben takacağım. Sımsıcak iklimlere uçacaksınız. İbrahim'i, Musa'sı, Muhammed'i olan iklimlere kanat çırpacaksınız. Bir daha dönmemecesine.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzola ise 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.

Takvim yaprağından merhaba. Bugün 20 Mayıs. Günün ayeti. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda duyduk, duyduk. İstesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil dediler. Enfal suresi 31. Günün hadisi. Kim İslam dininin yükselmesi için savaşırsa işte o Allah yolundadır. Kaynak Müslim. Günün sözü. Kendisini beğenen ve kendisinden razı olan bir kimsenin kusur ve zaaf noktaları aşikar olur. Hazreti Ali. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu erkeğin hanımına karşı vazifesi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname adlı kitabında erkeğin hanımına karşı görevlerini şöyle söylemektedir. Ey aziz! Erkeğin hanımıyla görüşmesinde şunları yapması lazımdır. 1. Ona karşı her zaman güzel huylu olmalıdır. 2. Ona karşı her zaman yumuşak davranmalıdır. 3. Eve gelince hanımına selam vermeli, yani selamünaleyküm demeli ve nasılsın diye hatırını sormalıdır. 4. Tenhada üzüntülü görünce onu çok sevdiğini, acıdığını söyleyip halini sormalı, tatlı şeyler söylemelidir. 5. Yapamayacağı şeyleri bile söz vererek gönlünü almalıdır. Çünkü o evinde kapalı, başkalarından ümitsiz ve yalnız kendisine alışmış olan dostu, derd ortağı, ekmek vericisi, kendini neşelendiricisi, çocuklarının yetiştiricisi ve ihtiyaçlarını gidericisidir. 6. Çocukları terbiyede ona yardım etmelidir. Çünkü bebek anasına gece gündüz ağlayıp hiç rahat vermez. Onu insafsızca üzen bir alacaklıdır. O halde ona imdad edene Allah-u Teala yardım eder. 7. Hanımına memlekette adet olan elbisenin, çamaşırın en kıymetlisini giydirmelidir. Ev içinde her isteği güzel şeyleri giydirmelidir. Sokağa çıkarken bunları da örtmeli, yabancıya göstermemelidir. 8. İyi şeyler yedirmelidir. Zengin ise helal olan her şeyi almalıdır. Ona geniş, kullanışlı, sıhhi ve İslam hanımına yakışan elbise ve nefis taam te'nim etmeyi kendine borç bilmelidir. Sözün özü. Manevi kıymetlerin sarsıldığı devir ve cemiyetlerde ahlaki ve içtimai nizam da sarsılır. Artık fert ve cemiyetlerin sükut ve inhilali, yani parçalanması da başlamış olur. Profesör Doktor Osman Tuğran. Günün duası. Rabbim, tevbemi kabul et. Günahımızı temizle. Duamızı kabul buyur. Delilimizi sabit kıl. Dilimizi doğru yap. Kalbimize hidayet ver. Göğsümüzün kin ve hasedini çıkar. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim Yaprağı. Takvim Yaprağı sona erdi.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 2470. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
5: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar Yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
6: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
7: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.

dört yanımdan 40 zincirle vuruldum zulmün duvarına. Senin yokluğundandır bu iç çekişler, sahipsiz bekleyişler. Hicaz mahzun şimdi Orta Doğu mazlum. Yokluğun fırsattır zulmün sultasına. Yıkıldı adaletin adil kaleleri birer birer. Özlemini ağlayamadık, yokluğuna dövünüyoruz. Ey ezilmişlerin padişahı, dipsiz kuyulardan, yedi kat semadan, tel örgülü dört duvar.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala'nın kullarından öyleleri vardır ki onlar ne peygamberlerdir ne de şehitler. Kıyamet günü Allah katındaki makamlarından dolayı hem peygamberler hem de şehitler o kullara imrenirler.
1: Ashab, ey Allah'ın Resulü, onlar kimdir? Bize anlat, dediler. Gözümüzün nuru aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu.
0: Onlar, aralarında herhangi bir akrabalık ya da ticari bir ilişki olmadığı halde sırf Allah'ın rızası için birbirlerini seven bir topluluktur. Vallahi onların yüzleri nur gibidir. Nurdan tahtlar, koltuklar üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz.
2: Gönüllere akan ses. Vuslat FM 101.1.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakş olur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.

0: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 0551 494 0061. Kasapoğlu, lezzetin tam adresi. Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
2: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst zemin kat, numara 162. Telefon 365 0094. Dostlar Ticaret.

0: Dua ve desteklerinizle yola koyulduk. Devamı için dua ve desteğinize ihtiyacımız var. Vuslat FM.
1: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 91 12. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet. Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
2: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres: Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
4: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres: Levent Caddesi numara 146. Şube: 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeli. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşnili, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres: Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Reklamları dinlediniz.

geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz. Vuslat Efendim.

İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o gün dininin gereklerini yerine getirmek için sabreden kişi, avucunda kor ateş tutan kimse gibi olacaktır. Roman kuşağında yeni bir çalışma. Ateşte yeşeren umutlar. Geliniz görünüz ki bu dönem ateşten gömlek giyme dönemiydi. İmanı avuçta kor gibi tutmak anıydı. Müslümanların her yönüyle adeta ateşte pişmeleri gerekiyordu. Ateşte yeşeren umutlar. 90'lı yılların karanlık günlerinde Güneydoğu'nun ücra bir ilçesinde bir öğretmenin arkadaşlarıyla İslam davasını yüklenmesini anlatan bu romanda fedakarlık, iman ve aşkla neler yapılacağını dinleyeceksiniz. Ateşte yeşeren umutlar.

0: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
1: 14. Bölüm.
2: Köy yeni güne başlamıştı. Gecenin örttükleri geceyle bitti. Çocuklar yine heyecanla önlüklerini giyip okula koştu. Ders başlamıştı. Asker çıkıp geldi ansızın. İnsanları bir telaş sardı. Hayri Ağa bu kez korucularla beraber köyün çeşmesini mekan tuttu. İbrahim Hoca ile Orhan Hoca oralı olmayıp rutin olan derslerine başladılar. Asker ve korucuların günün bu erken saatinde gelmesi onları endişelendiriyordu. Orhan Hoca saatine baktı. Salim 3 saat önce lojmandan ayrılmıştı. Ancak köyün çevresinde kalacaktı. İbrahim Hoca ile beraber ona bir çözüm bulacaklardı. Askerin gelmesi işlerini zorlaştıracaktı. Halime Ana'nın yüreği sızlıyordu. Bu kez Salo'yu değil İbrahim Hoca'yı düşünüyordu. Salo'nun yüzünden onun başının ağrımasını istemiyordu. İçin için dua ediyordu. Hayri Ağa'nın kızgın hali, korucuların istişare eder gibi sert sert konuşması, telsizi dinleyip durması, ikide bir köy yolunu gözlemesi Halime Ana'yı korkutuyordu. Yoksa diyordu, yeğenlerine bir şey mi oldu? Asker onun evini arıyordu. Sessizce bahçesinde onları izliyordu. Bu duruma alışmıştı. Dağılıp gideceklerdi. Samanlık, ahır, ağıl her yer arandı. Bir tuhaflık vardı. Sadık subay bu kez onun evine uğramamıştı ve hiç kimse de onu sorgulamıyordu. Soğuk bir tavır, sanki beklenen bir emir vardı. O soğukluğu her askerin yüzünde görüyordu. Hiçbiri konuşmuyordu. Arkasında toz bırakarak bir cemse geldi. Asker ve korucular herkes durdu. Gelen kişi Yüzbaşı Levent'ten başkası değildi. Cop'un elini almıştı. Özellikle siyah gözlüklerini takmıştı. Bu onu gizemli kılıyordu. Belki de bir matemin habercisiydi. Sağ eliyle kemerini tuttu, emir verdi. Bana köy muhtarını getirin. Mehmet muhtar, Sadık subayla konuşmaya çalışmıştı. Subay ona hiçbir şey söylememişti. O bunun korkusunu yaşarken bir de yüzbaşının gelişini görüyordu. Asıl korktuğu da buydu. Bu korku yıllar öncesine dayanıyordu. Çok iyi hatırlıyordu. Koruculuk sistemi yaygın hal alınca o zamanların teğmeni şimdinin yüzbaşısı köye gelmişti. Köylülerden koruyucu olmalarını, silah almalarını istemişti. Mehmet muhtar ilk muhtarlığında bir sorunla karşılaşmıştı. Köyün ileri gelenleriyle yapılan istişarede olumsuz karar çıkmıştı. Özellikle o zaman hayatta olan Hasan Ağa'nın sözleri etkili olmuştu. Hasan Ağa'nın söylediklerini bir bir hatırladı. Sizi bilmem. Fakat ben Celal Ağa ile aynı elbiseyi giymem ve aynı tarafta olmam. Hem bunca asker polis varken koruculuk denen şey nereden çıkarıldı? Dağdaki bu halktan, korucu bu halktan birbirimizle çatışıp öleceğiz. Biz kim için, hangi amaç için çatışıp öleceğiz? Köyde otursak biri mi bizi öldürecek? Bir menfaat için, cüzi bir maaş için bence değmez. Kan parasını yemek istemem, ne bu tarafı tutarım ne diğer tarafı. Kimsenin maşası olmayacağım. Adil davranmayan bir yönetimin cinayetlerine ortak olmam, önce adil olsunlar. Yoksa başımıza bela ve musibet alırız. Geçen sene de nahiyede olan vakayı duydunuz mu? Hüsniye hayat zehir oldu. Oğlu sürpriz yapmak için haber almadan çıkıp gelmişti. O da gelen kişiyi terörist diye öldürdü. Kurşundan sonra oğlunun çektiği ah sesinden anlamıştı. Lakin iş işten geçmişti. Bu sebepler nedeniyle ben yokum. Koruculuk bana ters geliyor. Gürlük Gülistanlık köyü niye ateşe atacağız? Köyün ileri gelenleri ona hak vermişti. Ortak karar olarak koruculuğu reddetmişlerdi. Köylüleri hep uysal ve cahil diyebilen anlayış sahipleri o gün şaşırmışlardı. Böylesi bir redde alışık değillerdi. Köylülerin hür kararına karşın Levent Yüzbaşı, ''Yarın öbür gün sizin teröristleri bir çöp verdiğinizi duyarsam o zaman size ne yapacağımı bilirim.'' diye tehdit savurmuştu. Mehmet muhtarın gözünde o tablo canlanıyordu. O sözler, o tehditler zihin duvarında çarpıp duruyordu. İntikam anı gelmişti. Biliyordu ki yüzbaşı çok sinirliydi. Titreyerek yüzbaşının yanında durdu. Sağ elindeki copuyla sol elinin içini döven yüzbaşı, ''Evet muhtar, korucu olmadınız ama teröriste korucu oldunuz. Köyden daha terörist yetiştiriyorsunuz. Hı? Bunun hesabı sence ne olacak?'' dedi. Yüzbaşı copuyla muhtarı dürttü, muhtar geri çekildi, sustu. Konunun neye varacağını biliyordu. Bu sözler kopacak fırtınanın öncü esintisiydi. ''Niye susuyorsun muhtar efendi? Dilini mi yuttun? O günü hatırladın değil mi?'' Birazdan bir fırtına kopacak, biliyor musun? Bazı ağaçları kökünden sökmek gerekiyor. Hayri Ağa'nın öfkesini, acısını gözlerinden okuyamıyor musun? Onu bırakırsam sizi parçalayacak. Onlar köyü yakıp yıkmak için geldiler. Çünkü genç korucu yeğenler öldü. Öldü. Öldü. Kim öldürdü onu? He? Tabii ki siz. Muhtara bu kez sertçe vurdu. Muhtar gerisin geriye gitti, büzüldü. Ne diyebilirim ki? Akılsız salonun yaptığını biz mi çekeceğiz? Tabii ki siz çekeceksiniz. Yüzbaşının sesi her tarafta duyuldu. Sertçe bağırmıştı. Muhtarın üzerine yürüye yürüye haykırmıştı adeta. Köylülerin tümü korkuyla onları izliyordu. Öyle bir gerilim vardı ki herkes nefesini tutmuş, ne olacağını bekliyordu. Pencerelerden, kapılardan, balkonlardan tüm bakışlar tek bir noktaya kilitlenmişti. Muhtarın rengi morarmıştı. Kendisi güçsüzdü, zayıftı. Arkasını dayayacak birileri de yoktu. Kim, hangi cesaretle onun yanında olacaktı ki? O terörist salı buradadır. Bu evlerde, bu tarlalarda ya da şu ormanlıkta. Eminim ki buradadır. Halime Ana bu bağırışları duyduğunda titriyordu. Gözleri okula uzanıyordu. Salonun yüzünden başkasının yanmasını istemiyordu. Yok komutanım, vallahi burada değil. Kes lan dedim. O burada muhtar. Ben budala mıyım? Ben biliyorum. Adım gibi eminim o buradadır. Salonun her hareketinden haberim var. Sen beni tanımazsın. Elimin nerelere uzandığını bilemezsin. Benim onların içinde adamlarım var, adamlarım. O it kampa düşmemiş. Nereye gitmiş? Tek gideceği yer annesinin evi. Yani burası. Hadi düş önüme, eve gidelim. Bakalım o teröristin annesi bize ne inciler dizecek. Muhtar, bugün çok kanlı olacak. Önce evleri, sonra şu ormanlığı. Her tarafa bakacağız. Ya o saloyu bulacağız ya da senin canını alacağız. Bunu bil muhtar. Yüzbaşı niyetini apaçık ortaya koydu. Belliydi ki gelişmeler onun istediği gibi olmamıştı. Salim'i botanın eliyle halletmek istemişti ama salonun yaşadığını artık birileri biliyordu. Oyunu bozulmuştu. Şu kadının evini iyice arayın. Oğlunu bulamazsanız kadını sorgulayın. Gerekirse zorla söyletin. Emir alan askerler birbirlerine baktılar. Onların da bu tarz yaklaşıma yabancı oldukları hallerinden seziliyordu. Ne bekliyorsunuz lan? Ne bekliyorsunuz öyle salak salak? Dediğimi yapın. Yüzbaşının ağzındaki tükürük saçılıyordu. Eve bakıyor, Halime Ana'ya bakıyor, sonra dönüp Hayri Ağa'ya bakıyordu. Askerler başlarında sadık subay olduğu halde tekrar tekrar aynı yerlere baktılar. Kimse yoktu. Sadık subay, komutanım ev arandı, temiz. Yüzbaşı hışımla bahçeye girdi. Gözlüğü cebine koydu. Yılani bakışını Halime Ana'ya dikti. Halime misin nesin? Bana derhal oğlunu nereye sakladığını söyle. Derhal diyorum. Bilmiyorum dedi Halime Ana. İradesi dışında bir adım geri çekildi. Adamın nefesi pis kokuyordu. Ama gözlerindeki öfkeli ateşin yaydığı korku Halime Ana'nın genzini yaktı. Etrafına göz ucuyla baktı. Destek olacak birini arıyor gibiydi. Bir kadın tek başına nasıl kahraman olabilirdi? Titreyen dudaklarını yazmasının ucuyla kapattı. Bakışları o kadar deliciydi ki yüzbaşıya göre çok da küstahçaydı. Bilmiyorsun ha? Demek ki bilmiyorsun dedi yüzbaşı. Başını çirkin çirkin salladı. Bir kadın olarak bana kafa tutuyorsun. Bekle öyle, bekle. Senin başına ne getireceğim? Yüzbaşı Sadık subaya döndü. Bana Hayri Ağa'yı çağırın. Onu buraya getirin. O kinini kusun da bakalım şu hanımefendi nasıl da ötmeyecekmiş. Alay ediyordu. Bir kadına nasıl en aşağılık işkence metodunu uygulayacağını göstermek istiyordu. Bu tip rütbelilerin aşağılık işkenceler yaptıklarını köylüler biliyorlardı. Bazı köylerde yaşlı, genç, kadın demeden soyup coptan geçirmişlerdi. Bunu biliyorlardı ve yaşıyorlardı. Muhtar uzak durmuştu. Korkuyordu. Ne olacağını bilmiyordu. Hayri Ağa yanındaki korucularla koşarak geliyordu. Bir kavgaya girer gibi hırsla koşuyordu. Arenadaki boğa gibi burnundan soluyordu. Halime Ana'nın kalp çarpıntısı hızlanıyordu. Hayri Ağa dedi yüzbaşı. Şu kadın oğlunun yerini bilmiyormuş. Hatırlamasına yardımcı olabilirsin değil mi? Komutanım siz bana müsaade edin. Bir de ben ona oğlunun yerini sorayım. Bakın nasıl söyleyecek. Gözleri zavallı kadına gidip geliyordu. Elindeki silahı o kadar sıkmıştı ki elinden ter damlıyordu. Müsaade senindir. Ne yapıyorsan yap serbestsin dedi yüzbaşı. elleri göğsünde üst üste geri çekildi. Hanime ana bütün bu baskının nedenini hala çözememişti. Korkutmak için yaptıkları bir oyun muydu yoksa gerçek miydi kestiremiyordu. Söyle kadın, senin o it oğlun nerede? Onu nereye sakladın? Fare deliğine mi girdi? O iti öldüreceğim, paramparça edeceğim. Yemin ediyorum hemen onun yerini bize söylemezsen senin kanını dökeceğim. Söyle hadi. Halime ana ürperdi. Gözleri dönmüş, ağzı köpüklemiş cani bir canavar vardı karşısında. Susmadı. Kendine yakışanı yap hayra. Beni öldüreceksen hemen öldür. Hiç bekleme. Ama salıyı bana soruyorsan nerede olduğunu bilmem. Bilmediğim bir şeyde beni zorlama. Seni... Kadın, bizim canımız yanmış. Senin o it oğlun benim yeğenimi öldürmüş. Bizim yürek yanarken sen bize dişi aslan kesiliyorsun. Halime ana bunu yeni anlıyordu. Bütün öfkesinin sebebi buymuş. İster istemez kendini suçlu hissetti. Yeğenleri ölmüşse öfkelerinin burada bitmeyeceğini biliyordu. Canının çok ciddi şekilde yanacağının farkındaydı. Hayra ağanın yüzündeki kızgınlık rol gereği değildi. Birden güçsüzleşti. Muhtar kardeşine baktı. İmdat bakışlarıydı. Muhtar sezdi. Bir kadına ne kızıp duruyorsun? Şerefli insana. Muhtar iki adım atmıştı fakat sözünü bile bitiremedi. Elindeki copla muhtarın göğsüne şiddetle vuran yüzbaşı, sus ve orada kal. Bir adım daha atarsan bağırsaklarını sökerim. Ablanın bize o yerini söyleyecek ya da ölecek. Anlaşıldı mı muhtar? Muhtarı durdurup ardı ardına küfürler savurdu. Askerler muhtarı geri itti. Hele korucuların o bakışları kızgın ateş gibi üzerine dökülüyordu. Konuş kadın. Yemin ediyorum ya konuşursun ya da bunları sana saldırtırım. Seni perişan edip bırakırız. Halime ana korucuların o pis bakışlarına lanet etti. Abisi de yardımına giremiyordu. Bilmiyorum dedi ve sinesini gerdi. Bir kadın zayıf olabilirdi ama bir anne güçlüydü. Annelik gücüyle meydan okuyordu. Bakışlarındaki korku gitti, sinmişliği üzerinden attı. Vay! Şu dul kadına bak! Vurun lan şunu! Vurun! Canını yakın! Bakalım acı nasılmış? Emir alan korucular grubu, ürkek bir ceylana saldırır gibi başını üşüştüler. Kimisi dipçik, kimisi sopayla vuruyordu. Dipçik atıyordu. Ard arda gelen darbeler, zavallı kadını boş torbaya çevirmişti. Atılan o çığlıklar da uzaktan duyuluyordu. Bahçede olup biteni çoğu göremiyordu. Lakin görenler de gördüğüne inanamıyordu. Bunca erkeğin bir kadına vurması görülür şey miydi? Köylülerin damarlarında ateş gezmeye başlamıştı. Bütün pis işleri koruculara yaptıran yüzbaşı sırıtıyordu. Mehmet Muhtar dayanamamıştı. Bu noktadan sonra hangi amaç insan engelleyebilirdi? Bırakın lan haysiyetsizler, şerefsizler. Ne yapıyorsunuz aşağılık herifler? Ulan gelin beni vurun. Siz bir kadına vuracak kadar şerefsiz mi oldunuz? Muhtar kendini ortaya attı. Yüreği yanıyordu. Gözyaşlarını tutamıyordu. Kızgınlık ve öfke doluydu. Hayrı ağa gerginleşen atmosferi fark etti ve her şey bir anda durdu. Köylülerin ok gibi saplanan bakışları hissediliyordu. İbrahim Hoca köyün diğer ucundan koşa koşa geldi. Onun ardından Zehra'nın elinden tutup gelen Orhan Hoca vardı. Nefes nefeseydi. Zehra annesini korur gibi üzerine abandı. Anne, anne, sana niye vuruyorlar anne? Annemi vurmayın diye çığlık atarcasına ağlıyordu. Eğer ablan akıllı şekilde konuşmasını tavsiye edersen bütün bunlar başına gelmez dedi yüzbaşı. Kadınsa kadınlığını bilsin, bize kafa tutmasın. Yüzbaşı her şeyin kontrol altında olduğunu göstermek istiyordu. Bir kadına bu yapılır mı? Biz böyle bir şey görmedik. Ablam bilmiyor işte. Salo buraya gelmez. Gelse benim haberim olur. Köylülerin haberi olur. Kimseden bir şey saklı kalmaz. Muhtar ablasını izliyordu. Halime ana toza bulanan örtüsünü temizledi. Ahlar içinde kalkmaya davrandı. Zehra kolundan tuttu. Sendeledi. Zehra kolunun altına girdi. Ağzı kanıyordu. Burnu kanıyordu. Kaşı patlamıştı. Yüzünden morluklar yayılıyordu ama o hiç düşmemiş gibi kan dolu bakışlarını o Süreyya'ya dikti. Hayrı ağa! Hayrı ağa! Allah eza çeken bir mazlum kadının duasını geri çevirmez. Allah'tan dileğim olsun ki sen bu köyde sağlam olarak çıkmayasın. Rabbim senin cesedini bana göstersin. Sen benim kanımı döktün, Allah da senin kanını döksün. Siz zalimler, Allah hepinizi kahretsin. Halime ana üstünü düzeltiyordu. Zehra onun yüzündeki kanı siliyordu. Köylüler yavaş yavaş toplanıyordu. Ne İbrahim Hoca ne de Orhan Hoca bu manzaraya inanamıyorlardı. İbretle ve hayretle insanın nasıl zalimleştiğini görüyorlardı. Hayri Ağa işittiği beddualardan sonra Halime Ana'ya vuracakmış gibi yeltendi. Siz kimsiniz ya? Siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Güvenlik güçleri ne zamandan beri savcı olmuş, hakim olmuş? İnsanları yargılıyor, cezalandırıyor. Sizin suçunuz suçlulara yakalayıp yargıya teslim etmek mi yoksa ceza vermek mi? Bu rezalet nedir? Hangi haysiyetsiz kanunda bu yaptığınız var? Başkasının cezasını bir başkasına mı kesiyorsunuz? Siz evlerinizde kendi eşlerinizi uygulayarak mı bu yöntemi öğrendiniz? İbrahim Hoca onların yüzüne bir volkan gibi patlamıştı. Yüzbaşı ve Hayri Ağa'ya kızgın gözlerini öyle dikti ki ikisi kısa bir şaşkınlık yaşadılar. Orhan Hoca da çenesini sıkmıştı. Toplanan köylüler patlamaya hazır dinamit gibi kızışmışlardı. Bir kadına bu reva görülür müydü? Yüzbaşı karşı çıkışları pervasız buldu. Üniforması ve postalı önünde insanlar iki büklüm olmalıydı. Burnundan kıl aldırmayan tavrıyla küçümseyerek ''Sen de kimsin?'' diye sordu. ''Ben de devlet memuruyum. Bu köyün öğretmeniyim yüzbaşı. Bütün bu kanunsuzlukların, rezaletlerin sorumlusu sizsiniz. Halkı cahil görüp onların iyi niyetinden, uslu durmasından yararlanıp onları ezecek misiniz? Kendinizi kanunların üstünde görüp hareket ediyorsunuz. Bunun bedelini ağır ödeyeceksiniz. Bir kadını hangi kanuna vuruyorsunuz? Sizin göreviniz nedir yüzbaşı? Şu cahil, şereften yoksun paralı adamları niye çanak tutuyorsunuz? Bunu biliniz ki eğer dağlara birileri çıkıyorsa bu sizin şu tavırlarınız nedeniyledir. Solo dediğiniz kişiyi dağa çıkartan şu korucu başı değil mi? Siz daha çok kan dökülmesini mi istiyorsunuz? Önünüzde ceset yığınları mı görmek istiyorsunuz? Biz ne yaptığımızı iyi biliriz hoca.

0: Gelişmeydi bu. Sadece kısa süreliğine bir şaşkınlık yaşıyordu. Gözlerini yumdu, dudaklarını büktü. Eli belindeki silaha gitti. Komutası altında bunca er varken bir öğretmeni takacak değildi. Gururuna yediremiyordu. Bir öğretmeni muhatap olarak görmek istemiyordu. Ellerini belinde birleştirip ''Muhtar!'' dedi yüzbaşı. ''Madem ablanın bildiğini sen de biliyorsun, öyleyse sen gel bizimle. Yeğeninin nerede olduğunu göster. Haydi dış önüme.'' Muhtar itip kalktı. Gözlerini ormana çevirdi. Kafasında nasıl bir plan olduğunu kimse bilmiyordu. Salı buraya gelmedi. Nerede olduğunu vallahi de billahi de bilmiyorum komutan. Ya öyle mi? Bilmiyorsun. Ama muhtar, bu köyden terörist çıkmamalıydı. Ve ben bir daha bu köye gelmemeliydim değil mi? Fakat geldim. Beni getirdiniz. Böyle eli boş çıkmak bana yakışır mı? Komutanım, devlet merhamet etmeli. İnsanlara huzur vermeli. Devlet intikam peşinde olmamalı. Sus muhtar. Burada devlet de benim, kanun da. Dış önüme derim sana. Hadi benim sinirimi bozma. Salonun nerede olduğunu bilirsin. Muhtarı önüne koyup itiyordu. Subaylara ve askerlere döndü. Ormana yönelin. Ağır ağır yürüyün ve her ağacın, her taşın altına bakın. O it yaralıdır. Uzağa kaçamaz. Belki de ceset olmuştur. Hayra, önde olmak senin hakkın. Bizden önce onu bulup gebertmek sana düşer, dedi yüzbaşı. Hayri Ağa, salyası gelen köpek gibi yanaştı. Teklifi bir ödüllendirme olarak görüyordu. Ön safı onlara verdiği için yüzbaşıya teşekkür ediyordu. Yüzbaşı tecrübeliydi. Başa varken elle köze dokunulmaması gerektiğini biliyordu. Hayri Ağa'ya lütuf ederek onu kurban diye sunuyordu. İbrahim Hoca ve Orhan Hoca sinirli şekilde onları seyrediyorlardı. Yüzbaşının aldırmazlığı, küstahlığı onlara ciddi şekilde dokunuyordu. Olup bitenler kahrediciydi ve hala zulmün pençesi kanatmaya devam ediyordu. Muhtar kendisini itip duran yüzbaşıya direndi. ''Nereye gideceğiz? Ben ne bileyim salon nerede? Komutanım benim suçum neydi?'' ''Hadi yürü lan, tepimi attırma. O it buralarda dolaşıyordur. Bizi izliyordur. Bunu hissediyorum. Hele bir askere tek bir kurşun sıksın, şuracıkta senin beynini parçalarım.'' Muhtar yem olarak kullanıldığını anladı. Yüzbaşı için canlı bir kalkan olacaktı. Yalnız salonun buralarda gezindiğini bilmiyordu. Bunu bilseydi de sonuç değişmeyecekti. Halime Ana, kardeşinin itile kakıla götürülmesini gördükçe kahroluyordu. Gözyaşlarını siliyordu. Daha kötü bir şeyin olmamasını Allah'tan diliyordu. Çünkü kardeşinin öldürülmesinden korkuyordu. Bölgede bu olaylar yaşanmıştı. Yakın bir köyde muhtarla oğlu bu amaçla götürülmüş ve bir daha onlardan haber alınamamıştı. Muhtar kalbinden rahatsızdı. Sigara da eklenince nefesi kesiliyordu. Biraz yürümüşlerdi. ''Komutanım, ben hastayım. Beni yokuşa vurmayın. Kalbim sıkışıyor. Ayaklarım sızlıyor. Daha iyi ya. Kalp krizinden geberip gidersin. Kurşunsuz, kansız.'' Muhtar ürperdi. Kalbi kararmış, acımasız duygulara sahip bir caniye yalvarıyordu.
1: Ateşte Yeşeren Umutlar. Yazar Bilal Yararlı.
2: 15. bölümü dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
3: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, fayans, seramik ve granitte kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister...

0: Perakende, banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara, her adımda kalite.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
2: Naif mantı mutfakta yormaz, sofrada mutlu eder. Çünkü aynı lezzet, yarı zahmet. İncecik hamur, dolu dolu iç. Ev mantısının en pratik hali naif mantı, tüm seçkin marketlerde ve satış noktalarında.
3: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 580 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı, şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
4: Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
5: Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532 443 56 53. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
6: Reklamları dinlediniz.

0: saadet yolunun en büyük ve en son rehberi, Allah Teala'nın en sevgili kulu ve Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin her haliyle güzel, dürüst ve örnek hayatı bu programda. Serveri Kainat Efendimizin doğumundan nübüvvet vazifesini alıncaya ve ahirete irtihaline kadar geçen örnek hayatı bu programda. Dilim seni söylesin, kalbim hep seni ansın. Sevginle çarpmayan kalp göğsümde bulunmasın. Mis kokan toprağına yüzlerimi sürmeden, isyan ile çürüyen gözlerim kapanmasın.
1: Aydınlığa doğru.

19. Bölüm. Mekke bir ziraat şehri değildi. Birkaç vadinin bir araya toplandığı çıplak bir vadide bulunuyordu. Buraya ilk defa hanımı Hacer'le oğlu İsmail bırakan büyük peygamber Hazreti İbrahim, onları sahipsiz ve yalnız bırakmaması için Seniyetül Veda'da dua ederken, "Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını ekinsiz bir vadide senin hürmete değer beytinin yanında bırakmış bulunuyorum." diye niyaz ederken orası çırılçıplak, hiçbir yeşertinin görünmediği bir vadiydi. Bundan sonra yüzyıllar birbirine katlanmış, nesiller gelip geçmiş, Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği tertemiz İslam inancı unutulmuş, Kabe'nin etrafı putlarla dolmuş, fakat Mekke Vadisi hala ekinsiz, hala çıplak kalmıştı. Bu durum Mekkelileri dışarıya yönetmiş, ticaret yapmaya sevk etmişti. Herkesin servet ve kabiliyetine göre az çok bir ticaret sahası vardı. Genellikle yazın Şam'a, kışın Yemen'e doğru ticaret kervanları çıkarılıyor, herkes kendi imkanlarıyla bu kervana katılıyor, adamını gönderiyor yahut gidenlerden birine malını emanet ediyordu. Başlı başına bir kervan kaldıracak derecede zengin olanlar da vardı. Huveylid'in kızı Hatice bunlardan biriydi. Hatice oldukça güzel bir kadındı. Önce Atik bin Ais isminde biriyle evlenmiş, ondan Hint isminde bir kızı olmuştu. Atik fazla yaşamamış, Hatice dul kalmıştı. Daha sonra Hatice, künyesi Ebu Hale olan bir adamla evlendi. Onunla birkaç yıl yaşadı. Fakat Basra tarafında ortaya çıkan bir veba, pek çok kişiyle birlikte Hale'nin de yakasına sarıldı, onu da alıp götürdü. Ebu Hale'den Hint adında bir oğlu, Zeynep adında bir kızı oldu. İkinci defa dul kalan Hatice, üçüncü bir evliliği düşünmedi. Babası da ölüverince elindeki servetle ticaret yapmaya karar verdi. Evlilikte ters giden talihi ticarette oldukça parlaktı. Gün geçtikçe serveti artıyor, ticaret sahasında Mekke'nin en ön sırada bulunan tacirleri arasında yer alıyordu. Servetinin yanında dikkat çekecek derecede güzel olan Hatice, bu iki servete birden konma arzusunu taşıyan pek çok kişinin evlenme teklifini reddetmiş. Artık evlenmeyeceğini bildirmişti. Her Mekkeli gibi o da Şam'a, Yemen'e kervanlar tertip ediyor, kervanı idare edecek bir kişi arıyor, ona yüksek rakamlı bir ücret ödüyordu. Kafile reisi olan bu adam, Hatice'nin adına ticaret yapıyor, gördüğü malları satıyor, yeni mallar alıyor, daha sonra gelip Hatice'ye hesap veriyordu. Hatice gönderdiği bu adamların nasıl hareket ettiklerini, verdikleri hesaba uygun davranıp davranmadıklarını ayrıca kontrol ediyor, bu hususta kölesi Meysere'den istifade ediyordu. Meysere, ta küçük yaştan beri yanında yetiştiği hanımın temiz ahlakına, faziletine, gerçek bir hanımefendi oluşuna gönülden inanmış, ona bir anne gözüyle bakmıştı. Kölesi olduğu için değil, hürmete layık olduğunu kabul ettiği için seve seve hizmet etmişti. Meysere her ticaret kervanıyla birlikte gidiyor, birlikte geliyordu. Giderken hanımefendisinden ayrıldığı için üzgün ama onun hizmetinde olduğu için kalbi huzurlu olarak gidiyor. Gelirken tekrar hanımefendisine değil, annesine kavuşmanın sevincini duyuyordu. Daha sonra Meysere Hatice'nin yanına oturuyor. Sefer esnasında gördüklerini birer birer anlatıyordu. Bu arada reisin davranışları, alışverişteki dürüstlük derecesi, kervandakilere karşı hareket tarzı da anlatılıyordu. Hatice pek çok tecrübeyle iyi bir karaktere sahip olduğuna inandığı Meysere'nin verdiği raporla hareket ediyor. İkinci kervanın başında bir başka adam gönderiyor fakat verilen rapor ona da güvenilmeyeceğini bildiriyordu.
Hatice Meysere'yi kervan reisliğine neden tayin etmiyordu? Bunun cevabı Meysere'nin köle olmasına dayanıyor. Kervanda bulunan hiç kimse bir kölenin emri altında hareket etmeye tahammül edemezdi. Halk için hür olmak, temiz ahlak sahibi olmaktan ötede bir değer taşıyordu. Meysere'yi hürriyetine kavuşturmak da yetmiyordu. Azat edilmiş bir köle de o günün şartları altında reis olamazdı. Uzun bir yolculuğa çıkacak kervan, yol boyunca uğrayacağı kabilelerle görüşecek, konuşacak, lüzumu halinde ağırlığını koyarak onların yardımını, desteğini sağlayacaktı. Arabistan gibi hiçbir kanun ve nizamın bulunmadığı, sadece güç ve kuvvetin konuştuğu bir ülkede azat edilmiş bir kölenin yapabileceği fazla bir şey olamazdı. Meysere'nin alnına ta küçük yaşta kölelik damgası vurulmuştu. Vurulmasa bile şöhreti Mekke dışına taşmış olan soylu bir aileden de gelmiyordu. Bu sebeple Hatice yeteri kadar güvenmesine rağmen onu işin başına geçirme imkanına sahip değildi. Meysere hayatından memnundu. Hanımefendisi kendisine karşı acımasız bir sahip değil, şefkatli bir anne, teyze olmuştu. Altından kalkamayacağı işi teklif etmemiş, hor görmemiş, hakaret yağdırmamıştı.

25. yıl. Fil hadisesinin meydana geldiği günlerde 15 yaşında olan genç bir kız olan Hatice artık 40 yaşına ulaşmıştı. Tertemiz bir ahlak sahibi olduğundan Mekkeliler ona Tahire lakabını vermişlerdi. Temiz, iffetli, dürüst kadın demekti. Bu lakap ona gerçekten yakışıyordu. Hatice bu yıl yine bir kervanı yola çıkarmak üzereydi. Ancak kimin idaresinde göndereceğini bilmiyordu. Sağdan soldan akla gelen isimlerin her biri hakkında yeterli bilgi mevcuttu. Adamların kâr getirmedikleri söylenemezdi. Ancak Meysere'nin onlar hakkında tanzim ettiği raporlar müsbet değildi. Tecrübe edilmemiş olanlara da Hatice'nin gönlü yatmıyor, el altından güvenebileceği bir isim bulunması için tanıdıklara haber salınıyordu. Dayısı Hakim bin Hızam, akrabasından Huzeyme ve arkadaşı Nefise güvenilir bir insan aramakla meşguldüler. Nihayet Haşimoğullarından Ebu Talib'in yeğeni Muhammed bin Abdullah tavsiye edildi. Kimsenin toz kondurmayacağı dürüst bir insandı. Bu sebeple ona insanlar El Emin diyorlardı. İşi yoktu. Bir yolunu bulup da razı edilirse pek isabetli bir iş yapılmış olurdu. Hatice bu tavsiyeyi uygun gördü. Ara sıra kendi kulağına da o delikanlı hakkında sözler ulaşmış, faziletinden bahsedilmişti. Hemen Ebu Talib'e yeğeninin bu işi kabul edip etmeyeceğini öğrenmek üzere haber gönderildi. Ebu Talib'in servet yönünden yüzü hiç gülmemişti. Her ne kadar Haşimoğullarının büyüğü olarak biliniyorsa da daima fakir kalmış, kesesi dolmamıştı. Bu sene durumu yine aynıydı. Hatta daha kötüye gidiyordu. Ebu Talib bir gün yeğeniyle oturdu, pek yakından bilinen hallerini düzeltebilmek için bir iş tutmanın lüzumundan bahsetti. Hatice'nin Şam tarafından gönderilmek üzere hazırladığı kervana güvenilir bir yönetici aradığını duydum, dedi. Bir defa ona müracaat et. Öyle tahmin ederim ki memnuniyetle kabul edecektir. Aslında seni Şam taraflarına göndermek istemiyorum ama görüyorsun ki başvuracak bir çaremiz kalmadı, dedi. Büyük Emin bu sözleri can kulağıyla dinledi. Amcacığım, sen nasıl olmasını istiyorsan öyle yap, dedi. Artık meselenin Hatice'ye anlatılması kalıyordu. Kabul edeceği muhakkaktı. Hiçbir insanın ondan daha güvenilir olacağını kimse söyleyemezdi. Tam bu sırada gelen bir haberci Hatice'nin selamını getirdi. Yeğenini kervan yöneticisi olarak göndermeye razı olmasını rica ediyordu. Ebu Talib işin bu kadar kolaylıkla neticeleneceğini tahmin etmiyordu. Nasip ayaklarına kadar gelmiş bulunuyordu. Gitti. Ücret meselesini Hatice ile görüşmek istiyordu. Yeğenin Muhammed hakkında her taraftan iyi haberler aldım. Ben şimdiye kadar gönderdiğim insanlardan daha başka, daha dürüst bir insan arıyordum. Şimdi aradığımı bulduğumu zannediyorum. Evet öyledir ey Hatice. Yeğenim seni memnun edecek bir dürüstlüğün sahibidir. Ancak ben buraya ücret meselesini görüşmek üzere geldim. Ona ne vereceksin? Diğerlerine verdiğimin iki mislini. Anlaştık. Teklif edilen fiyat, şunu da isterim demeye imkan bırakmıyordu. Hazırlıkları tamamlanan kervan, Büyük Emin'in idaresi altında Şam yolculuğuna çıktı. Büyük Emin, kafilenin en başındaydı. Hatice, onunla ilk karşılaştığı zaman, ömrü boyunca görebileceği en temiz, en dürüst, en güzel insanla karşı karşıya bulunduğunu derhal anlamış. Aman yarabbi! Demekten kendisini alamamıştı. Bu yüzün sahibinin yalancılıkla, aldatıcılıkla, hileli işlerle hiçbir ilgisi olamazdı. Onlara selamet dilerken bu kervanın gerçekten de selametle gidip geleceğini gönlünde duyuyordu.
Mesele kervanın en sonundan geliyordu. Yolculuğun başlaması üzerinden iki gün geçmişti ki önünde bulunan iki devenin devamlı aksamakta olduklarını gördü. Gitgide aksama artıyordu. Böyle giderse yürüyemez hale gelecekleri muhakkaktı. Durumu bildirmek üzere ilerledi ancak ön taraflara geldiği zaman gözlerini silmek mecburiyetinde kaldı. Kimse rüya gördüğünü söyleyemezdi. Ama gördüğü de ancak rüyada görülecek çeşitten bir şeydi. Kafile başkanı Muhammed bin Abdullah'ın üzerinde uçuşan iki varlık ona gölge tutuyorlardı. Bunlar kuş değildi, insan değildi. Rüyasında bile bu çeşitten varlıkları gördüğünü hatırlamıyordu. Meysere şaşkındı. Bu varlıkların gölgeleri de yoktu. Herkes kendi gördüğünü görüyor muydu? Yanından giden adamın kolunu dürttü. Bu defaki kafile reisi çok yakışıklı bir adam değil mi? Adam başını kaldırmadan, haklısın, ben de o kanaatteyim, dedi. Meysere ondan bu cevabı almaktan çok, onun da bu varlıkları görüp görmediğini anlamak istiyordu. Acaba bunlar melek miydi? Muhammed bin Abdullah, melekler tarafından hizmeti görülecek derecede yüce bir kişi miydi? Yanına yaklaştı. Arkada bir deve yürüyemez halde, dedi. Kısa bir mola verildi. Beraberce kervanın arka tarafına doğru gittiler. Gerçekten de develerin ayakları şişmiş vaziyetteydi. Büyük Emin devesinden indi. Bu develerin bacaklarını sıvadı, ovuşturdu. Ayaklarının altını sığadı. Daha sonra yanlarından ayrıldı. Meysere onun yaptığına merakla bakıyordu. Develer birden canlanmıştı. Sanki iki dakika evvel yürüyemez halde olan develer bunlar değildi. Çevik adımlarla yürüyor, önlerindeki develeri geçmeye çalışıyorlardı. Meysere'nin hayreti iki misli artmıştı. Bir başka kervan idarecisi bu durumda gördüğü develeri rahat kesiyor, yol boyunca kendine bir ziyafet çekmiş oluyordu. Halbuki o böyle yapmamıştı. Ayrıca onun yaptıkları da basit bir yoklamadan öteye geçemezdi. Ama develerin yeniden hayat bulmuşçasına yürüdükleri de bir gerçekti. Bu olay kervanda bulunan ve Hatice'nin akrabası olan Huzeyme tarafından da görülmüştü. Huzeyme, kabile başkanının hiç de yabana atılır çeşitten olmadığına karar vermiş bulunuyordu. Meysere, garip gölgeliğinde serinlik çökünceye kadar devam ettiğini gördü. Akşam onu düşündü, sabah onu düşündü. Sabahın erken saatlerinde tekrar yolculuk başladı. Bir müddet sonra güneş doğdu. Meysere yine kervanın gerisinden geliyor, fakat bazen gözleri ileride dolaşıyor, dünkü durumun yine olup olmayacağını düşünüyordu. Alem böyle şeyler yoktu. Ama güneş yükselip de hava kızdığı zaman yine onun üzerinde bir gölgelik kurulu vermişti.

Yolculuk böyle devam etti. Nihayet Bahira'nın yurduna geldiler. İhtiyar rahip ölmüştü. 13 yıl kadar evvel küçükken gördüğü bu zatı, şimdi 25 yaşına ulaşmış haliyle görse kim bilir ne yapar, ne derece heyecanlanırdı. Onun yerine Nastur isimli bir rahip geçmişti. Meysere ile öteden beri tanıştıkları için bir zaman sohbet ettiler. Muhammed bin Abdullah ise yıllarca önceye ait olan tatlı hatıralarını tazelemek üzere ağaç altında dinleniyordu. Rahip Nastur'a ağaç altında dinlenen Yüce Emin hakkında bilgi aldı. Onun hakkında da bazı şeyler söyledi. Ancak Bahira'da görülen aşk ve heyecan onda yoktu. Yanına kadar gidip görüşme lüzumunu duymadı. Kafile oradan ayrıldı. Son durak Busra'da verildi. Geniş bir pazardı. Burada alışveriş yapılacak, ileri gidilmeyecekti. Meysere daha önce yolculuklarda Şam'a kadar gitmişti. Oralarda daha iyi iş yapılır düşüncesindeydi ancak kafile reisine itiraz edemezdi. Mallar pazara döküldü. Oldukça ilgi çeken bir durum vardı. Kimsenin satamadığı yüksek fiyatlarla mallar satılıyordu. Meysere biraz geride duruyor, satışa karışmıyordu. Sadece emredilerini yapıyor. Muhammed bin Abdullah elindeki malı satarken onu olduğundan fazla göstermeye, lüzumsuz yerde methetmeye yaklaşmıyordu. Alırken karalayıp, satarken övme derdi yoktu. Bu arada bir Yahudi ile aralarında bir anlaşmazlık çıkmıştı. Yahudi onların harem halkından olduklarını öğrendiği için onlarda geçerli olan yemin tarzını teklif etmiş. ''Latfe uzadına yemin et, öyle inanayım.'' demişti. Muhammed bin Abdullah'ın yüzünün al al olduğu görülmüş, alnının ortasında bulunan bir damar kabarmıştı. ''Ben şimdiye kadar onların adına yemin etmedim. Onların yüzüne bile bakmadım. Yanlarından geçerken yüzümü çevirir öyle geçerim.'' Yahudi bu defa ''O halde bildiğin şekilde yemin et.'' deme lüzumunu duymadı. ''Senin dediğin olsun.'' dedi ve pazarlık bitti. Meysere duyduklarına bir mana veremedi. Neden Lat ve Uzza gibi putlardan hoşlanmazdı ki? İlahlardan hoşlanmamak pek hayra alamet sayılmamalıydı. Bütün Mekke halkı, üstelik bütün Haşimiler bile putlara büyük önem veriyorlardı. Yahudi ayrılırken, ''O olmalı, mutlaka o olmalı.'' diyordu. Meysere adamın ardından yetişti. ''Ne diyorsun?'' dedi. ''Neyin ediyorum?'' ''Sahibim hakkında.'' ''Bir şeyler mırıldanıyordun.'' Yahudi Meysere'nin yüzüne baktı. ''Benim anladığıma göre bu adam bir peygamberdir. Bizim alimlerimizin kitaplarda vasıflarını buldukları peygamber, işte bu adam olmalıdır.'' dedi. Daha sonra Meysere'nin ne diyeceğini beklemeden ayrıldı. ''Kim ne derse desin, her zamankinden daha çok kâr elde ettikleri meydandaydı. Almaları lazım gelen malları da oldukça ucuz fiyattan almışlardı. Birkaç günlük alışverişten sonra dönüş hazırlıkları başladı. Bu arada Meysere, kafile başkanının sofrasında onun davetine uyarak oturdu, yemek yedi. Halbuki ondan başka hiçbir kabile başkanı ona buyur dememişti. Ayrıca Meysere önlerine konulan yemeğin arttığını da gözleriyle görmüştü. Ama artık Meysere bu gibi hallere alışmak üzereydi. Artık bu nasıl olur? Rüyada olmayayım demiyordu. Şu kadar ki her haline imrenilecek olan bu yüce emin zatın putlar hakkındaki düşüncelerine bir mana veremiyordu. Onlara tapma bir tarafa, yanlarından geçerken yüzünü başka yöne çevirmesine ne demeliydi? İlahlar neden ona bu nefretinden dolayı bir şey yapmıyor, bela yağdırmıyorlardı? Yol boyunca ondan ilahlar hakkında hiçbir şey duymadı. Konağa göçe fakat tehlikesiz ilerliyorlardı. Böylece tepeler aşıldı, vadiler geçildi, çöller arkada bırakıldı.
Merrüzzehran mevkiine geldiklerinde Meysel'e gidip Hatice'ye müjde vermek istediğini bildirdi. Olur denilince yola çıktı. Kısa zamanda hanımına kavuştu. Kervanın selametle geldiği müjdesini verdi. Yolculukta gördüğü pek çok ve dikkate değer hadiseyi birer birer anlattı. Hatice büyük bir memnuniyet duydu. Penceresinin önüne oturdu. Kervanın yolunu gözlemeye başladı. İçinde yenemediği bir heyecan vardı. Öğle vaktiydi. Uzaktan kervanın ucu göründü. En önde Muhammed bin Abdullah geliyordu. Üzerinde Meysere'nin anlattığı gölgeliyle birlikte ilerliyordu. Kervan son defa çöktü, yükler indirildi. Kervan idarecisi de kervan sahibinin yanına doğru ağır ağır ilerledi. Selam verdi. Selametle gidilip gelindiğini, beklenilenden daha çok kar yapıldığını, vukuat olmadığını, bir zayiatın bulunmadığını tane tane kelimelerle anlattı. Daha sonra izin alarak amcalarının yanına gitti. Hatice, getirilen malı Mekke'de kısa zamanda yüksek fiyatla satıp bitirdiği zaman memnuniyeti iki kat olmuştu. Meyseri'nin verdiği rapor fevkaladeydi. Böyle efendi tabiatlı, melek huylu insanı yerde değil, gökte bulmak bile imkansız demişti. Artık daha fazla ücret vermek suretiyle de olsa Muhammed bin Abdullah'ı razı etmek, kervanı onunla yola çıkarmak gerekiyordu.

aydınlığa doğru. Aydınlığa doğru.

0: Royaliz Bags ABS plastik valiz üretimi. Royaliz Bags sundu. Royaliz Bags sundu.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
3: Nakşolur gül şehadet.
2: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet Taştimur.
3: Kesilir bir gün, kesilir bir gün tüm zalim eller, zalim eller. Yıkılır bir gün despot düzenler.
4: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakım Yurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
5: Şok şok! Kasaboğlu Kebap'ta 1 kilo Adana 1350 TL. 1 kilo kuşbaşı ciğer ya da pirzolaysa 1450 TL. 125 gram dürüm çeşitleri 225 TL. Tavuk kıyma dürümse sadece 120 TL. İster sıcak bir dürüm, ister şık bir porsiyon, isterseniz sevdiklerinizle kiloyla kebap keyfi. Üstelik Kurban Bayramı'nda detaylı et parçalama ve hijyenik kıyma çekimiyle de hizmetinizdeyiz. Kasaboğlu Kebap, Levent Mahallesi'nde. Alo paket 05. 551 494 çift 061 Kasapoğlu. Lezzetin tam adresi.
4: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
5: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize değer katan çözümlerle tanışın. Alsaç yapı, cam balkon, alüminyum doğrama, giyotin sistemleri, sensörlü kapı ve ısı camlı sürgülü balkon sistemlerinde profesyonel hizmet sunar. Kalite, estetik ve dayanıklılığı bir arada arıyorsanız doğru adrestesiniz. Adres Belediye Evleri, Hilmi Kürklü Bulvarı numara 57 Çukurova. İletişim 0542 804 0603. Alsaç yapı.
1: Reklamları dinlediniz.
6: En sevgiliye vuslatın adresi. Vuslat efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Vuslat FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel ve anlamlı günlerinizde siz sadece konuklarınızla ilgilenin. Yemek işini biz halledelim. Ceren Yemekçilik. Leziz, hijyenik ve her damak tadına uygun yemeklerimizle düğün, nişan, sünnet, cenaze, toplantı ve tüm etkinliklerinizde hizmetinizdeyiz. Ayrıca ev ve iş yerlerine tabildot ve toplu yemek servisi için bize ulaşabilirsiniz. Adres: Yüreğir Mehmet Yeşil Sanayi Sitesi, I Blok numara 2. Telefon 0545 347 1816.
2: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar. Evinize şıklık, mutfağınıza renk katmanın tam zamanı. Hazal Züccaciye'de fincan, porselen, plastik ve bin bir çeşit ürünleri uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi'nde BİM karşısında yer alan Hazal Züccaciye, toptan ve perakende satış seçenekleriyle hizmetinizde. Telefon 0539 829 5648. Hazal Züccaciye, kalite, bol çeşit ve uygun fiyatın adresi.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Dostlar Ticaret elektrik, su ve berber malzemeleri, her türlü lüks sırdavat çeşitleri, toptan ve perakende satışlarıyla hizmetinizdedir. Merkez Pazarlar Caddesi, numara 78, Şube Kocavezir İş Merkezi, üst

0: 1000 kat numara 162. Telefon 365-0-94. Dostlar Ticaret.
1: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501-264-7818. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
2: Aydın Kardeşler Toptan Gıda. Gıda, içecek, temizlik, kişisel bakım, bakliyat, çay, şeker ve kağıt ürünleri gibi ana ürün kategorilerinde en uygun fiyatlar bu adreste. Bakkal ve marketler, perakendeciler, lokantalar ve kafelere her türlü ürün tedariğiyle hizmetinizdeyiz. Adres Güney Kuşak Bulvarı, metro yolu üzeri, Obalar ve Saydam Caddesi arası. Telefon 0532-443-5653. Aydın Kardeşler Toptan Gıda.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Güzel şehrin
5: farklı radyosu.
4: Vuslat FM.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam başlıyor.

0: İntihar kader midir?
1: Evet kaderdir ama buna evet kaderdir dediğimiz zaman sorumluluğu ortadan kaldıran bir kaderdir demiş olmuyoruz. Bir kere bunu baştan netleştirmiş olalım. Hatırlanacağı üzere çokça başka derslerde de değindik bunlara. Kaderi ikiye ayırır alimler. Farklı isimlendirmeler de var ama genel anlamda ikiye ayrılır. İzdirari kader, ihtiyari kader. Ne demek izdirari kader? Yani insanın seçiminde herhangi bir tasarrufu olmayan kaderdir. Bakın hiçbirimiz kendi cinsiyetlerimizi seçmedik. Biz mi belirledik erkek ya da kadın olmayı? Biz mi belirledik dillerimizi mesela, coğrafyalarımızı, anne ve babalarımızı? Bunların hiçbirini biz belirlemedik. Bunlar ızdırari kaderdir. Allah bizi erkek yarattı. Allah bizi Türk yarattı. Bizi Kürt yarattı. Allah bizi Türkiye'de yarattı. Türkiye'de falanca şehirde yarattı. Anne ve babalarımızı şöyle seçim hakkı olmadan Allah belirleyerek bu şekilde yaratmayı sürdürdü. Bunların hepsi ızdırari. Izdırari kaderden kaynaklanan sorumluluk da ayrı bir mesele. Ama ihtiyari kader var. Evet kader ama ihtiyari seçim hakkı bize verilen kader. İşte orada o ihtiyari olan kaderden dolayı zaten bir sorumluluğumuz var. Nihayetinde bize hayat verdi. O hayatı sonlandırma adına attığımız o adımda, yani intihar gibi attığımız o adımda neticede sorumlu kılıyor bizi. Dolayısıyla burada kadere fatura ederek meseleden kurtulamayacağımızı bilmiş olalım. Şimdi burada biraz daha mesele anlaşılsın diye bu meseleye iki yönden bakabiliriz. Kader yönünden baktığımızda ilmi ilahi katından meseleyi değerlendirmiş oluyoruz. Yani intiharı kader yönünden baktığımızda ilmi ilahi noktasından bakmış oluyoruz. Allah bilir mi? Elbette ki bilir. Her şeyi bilir. Geçmişi de, şu anı da, geleceği de. Filanca kişinin filanca tarihte nasıl bir yol izleyerek intiharla hayatını sonlandıracağını Allah bilir mi? Evet Allah bilir. Yani bu noktada herhangi bir itiraz etmemek durumundayız. Çünkü zaten kadere iman meselesi bunu söyler bize. Ecel değişmez. Bunu da Allah bilir mi? Yani o kaydettiği kader çerçevesinde, o bilgi çerçevesinde önümüze ne geleceğine dair o şeylerin hepsi kayıt altına alınmış ve bunları bilir mi? Bilir. Ama bu ilmi ilahi katında kayıt altına alınması bizim onu muhakkak yapacağımız anlamına gelmez. Yani meseleyi anlamamız için söyleyelim. Allah yazdığı için biz yapmadık. Biz yapacağımız için Allah yazdı. Ne olur bu ayrıntıyı iyice fark etmiş olalım. İkinci boyutu daha var sorumluluk yönünden ki cüz-i irade. Nihayetinde Allah bize bir cüz-i irade veriyor. Bir seçim hürriyeti var. Bize bu manada bir irade alanı açılmış ve biz o irade alanı çerçevesinden meseleye bakıyoruz. İntihar da haram, çok büyük bir günah. Allah'tan ümit keserek bu manada atılmış bir adım. Dolayısıyla bunu bilir bir insan ve ne olursa olsun başına her ne gelirse gelsin bu konuda böyle bir şeye yeltenmeden hayatındaki o sorumluluğu ve o imtihanı geçirmenin gayret ve çabasını vermiş olur. Onun için intihar kader midir sorusuna bu manada bir cevap vermemiz gerekiyor. Ama etrafımızda duyduk mesela diyelim ki birisi intiharla hayatını sonlandırmış. Bu konuda da biraz dikkatli bir dil kullanmamız gerekiyor. Çünkü bilmiyoruz son anının ne olduğunu. O son anda aklı başında mıydı? Başka bir mazereti var mıydı? Gerçekten biliyorsunuz işte akıl kalkarsa ortadan sorumluluk da kalkar mesela. Akıllı ve şuurlu bir şekilde mi bunu yaptı yoksa ruhsal bir bunalım yaşadı da akıl durdu da farklı bir hal yaşadı da mı bu oldu? Bu konuda bizim bir bilgimiz olmadığı için böyle bir hali yaşayan insanlar hakkında da konuşmamak en doğrusu. Hele hele onların ailelerinin yanında bu manada farklı şeyler söylememek en doğrusudur. Allah kimseye böyle bir imtihan yaşatmasın ve bize emanet ettiği hayatı onun istediği gibi yaşamak ve onun istediği gibi noktalamak hepimize nasip olsun.

Hepimizin merak ettiği sorular vardır. Sade, anlaşılır ve güvenilir cevaplar için Merak Ettim Hocam. Muhammed Emin Yıldırım'la Merak Ettim Hocam sona erdi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Baklava yufkasını incecik açtık, içine eşsiz 3 yöresel peyniri karıştırıp kattık. Biz bu lezzeti çok ama çok uzattık. Kıymalı, peynirli ve tereyağlı su böreği ve daha birçok lezzet Cemal Börek'te. Cemal Börek, Meydan Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi numara 251'de. Telefon 0537 657 9112. Cemal Börek, her dilimde ayrı lezzet.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarla Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
5: Evinizi, ofisinizi güzelleştirmenin zamanı geldi. Desen Seramik, Fayans, Seramik ve Granit'te kaliteyi uygun fiyatla buluşturuyor. İster toptan, ister perakende. Banyo, mutfak, zemin ya da dış cephe fark etmez. Her zevke ve projeye uygun ürünler Desen Seramik'te. Uygun fiyat ve zengin model seçenekleriyle Desen Seramik, hayalinizdeki mekanlar için yanınızda. Adres Şakirpaşa Konağı Bitişiği. Telefon 0537 660 24 70. Desen Seramik. Zeminden duvara her adımda kalite.
6: Şöyle usta ellerle hazırlanmış, yaprak yaprak kesilmiş, nar gibi ateşte kızarmış bir tavuk döner için buyurun kardeşler Közde Döner Salonu'na. Yeni yerimizde, yeni konseptimizde hizmetinizdeyiz. Alo sipariş 0538 500 80 çift 0. Adres Süleyman Vahit Caddesi, Endüstri Meslek Lisesi civarı. Şube E5 üzeri, Asri Mezarlık Işıklar yanı. Kardeşler Közde Döner Salonu.
7: Nefis tatlı çeşitlerinin ve 40 yıllık tecrübenin adı Kepiroğlu Pastanesi. Meşhur künefemiz, birbirinden güzel yaş pasta, kuru pasta ve tasarım pastalar, tüm tatlı çeşitleri, dondurmalarımız, kol böreği ve tereyağlı su böreğimizle sizlerleyiz. Ürünlerimizin tamamı kendi imalatımızdır. Adres Levent Caddesi numara 146, Şube 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi Cuma Pazarı civarında. Özel siparişler için telefon 0501 340 9015.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetin. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz. Vuslat Efendi.

Her türlü görüş ve önerileriniz için biz de sizi dinliyoruz. İrtibat telefonumuz 0322 359 55 65 www.muslatfm.com.tr.

0: kalbe huzur veren ezgiler. Mehmet Taştimur içten gelen sesiyle dinleyenleri manevi bir iklime davet ediyor. Mehmet Taştimur'un yeni ilahi albümü Şehadet şimdi tüm dijital platformlarda.
1: Nakş olur gül şehadet.
0: Albümdeki eserler huzuru, teslimiyeti ve aldanmışlığı merkeze alırken dinleyenlere hem içsel bir sükunet hem de manevi bir yenilenme sunuyor. İlahiyle huzur bulan kalpler için Mehmet

0: kapak sistemi. Her türlü CNC kapı ve lake kapak üretimi. Lekelenmeye ve çizilmeye dayanıklı, kolay temizlenir. Yerden ısıtma sistemine uygun ve hijyenik kapılar Yiğitler'de. Kaliteli malzeme ve titiz işçiliğimizle, toptan ve perakende satışlarımızla hizmet veriyoruz. Adres Güzel Evler Mahallesi, Levent Caddesi sonu numara 417. Telefon 0537 203 3351. Yiğitler Kapı ve Kapak Sistemleri.
1: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Lezzetiyle, sunumuyla, renkleriyle iştah kabartan şekerlemeler ve cevizli sucuklar Afvan Şekerlemeleri. Tadını unutamayacağınız çeşit çeşit cevizli sucuklar, meyveli, çeşneli, Oscar, Sultan, Paşa ve kuş lokumları, dilim ve yaprak cezeryeler, sarma, paşa ve şeker sucukları bu adreste. Adres Gülbahçesi Mahallesi 13428 Sokak numara 2. Telefon 0501 264 78 18. Afvan Şekerleme. Hüseyin Yıldırım.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kutsal topraklarda güven, huzur ve kaliteli hizmetin adı. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. Alanında uzman rehber ve hocalarımızla Mekke ve Medine'de ibadetlerinizi huzur içinde yerine getirmeniz için yanınızdayız. Ekonomik, kampanyalı ve 5 yıldızlı umre programlarımız hakkında detaylı bilgi almak için Türkiye'nin her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Hasbihal Turizm, Hac ve Umre Acentası. İletişim 0505 136 40 50.
3: Ev eşyalarında söz Ev Star'da. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, tencereden fincanlara, 2000'den fazla ürün, 100'den fazla marka, sürpriz fiyatlarda Ev Star'da. Ev Star E5 üzeri havalimanı kavşağında. Ev Star değer katar.

Unuttuk. Unuttuk. Ne çabuk unuttuk. Ne çok unuttuk. Dünya kalınası değildi. Yeryüzünde karar kılamazdık ki. Geldik ve nihayet dönecek değil miydik? Şimdi hatırladığımız bu. Ve hiç unutmayacağımız. Ne çok unuttuk. Ne çabuk unuttuk. Bizden önce gelenleri ve bizden önce gidenleri. Güzel atlara binip giden güzel insanları. Unuttuk. Sırf ölümünü güzel eylemek için yaşayanları. Ve ölümünü düğün gecesi gören güzel bakışlıları. Unuttuk. Ne çok uyuduk göklerden habersiz. Ne çok unuttuk semaya yüz dönmeyi. Ayağımızı yere sabit belledik. Elimizdekileri sahiplendik. Ki değil elimizdekilerin, ellerimizin bile elimizde olmadığını hatırlamak zamanı şimdi. Çok hatırlamak ve çabuk hatırlamak zamanı. Unuttuk. Dünya bir gölgelikti oysa. Yolcu olduğumuzu unuttuk. Yolumuzun buradan geçtiğini sadece. Sadece uğradığımızı şu dünyaya. Unuttuk. Yükümüzü yeğeni tutmayı bilemedik. Biriktirdik, çoğalttık, artırdık ve saydık. Geriye ne kaldı? Şimdi hatırladık. Sermayemiz yokluk. Servetimiz acizlikti. Şimdi hesapladık. Unuttuk. Yüzümüzde Rahman'ın nakışı vardı. Gözümüzde Cemal'in bakışı vardı. Gönlümüzde Beka'nın aşkı vardı. Unuttuk. Ama şimdi yüzümüz yer.

kaldı. Gözümüz yaşta kaldı. Gönlümüz darda kaldı. Hatırladık ve anladık ki buradan ötesi vardı. Gelin ey dostlar, burada kalmayalım. Yüzümüzü Rahman'ın vecihine döndürelim. Gözümüzü Gufran'ın tecellisine çevirelim. Gönlümüze ne ilerse güzel eyleyen Mevlamızın tesellisini devşirelim. Hatırlayalım. Hatırlayalım ki hatırlamaya değer bir şey bile değilken yüze geldik, varlığa vardık, dile geldik, ışığa vardık. Kimsenin bizi bilmediği, kendimizi de bilmediğimiz derin bir unutuştan alındık. Hatırlandık. Hatırlandık ki şimdi hatırı sayılır olduk. Fakat ne çok unuttuk ve ne çabuk unuttuk unutuşun çocuğu olduğumuzu. Varlığın uçarı kuşu olduğumuzu ve kanatlarımız olduğunu, yerde kalanlardan ve arza bağlananlardan uzakta kaderimiz olduğunu unuttuk. Gelip gitmenin, konup göçmenin, ondan gelip ona gitmenin ne güzel olduğunu unuttuk. Unuttuk. Unuttuk. Hatırlayalım. Şimdi hatırlayalım ki unutuştan alınmıştık. Ve çokça unutmuş, çokça unutmuştuk. Unutmayalım ki hep hatırlandık, hep hatıra kaldık. İşte o zaman enkaz altından çıkarabiliriz belki ruhumuzu. Ve o zaman yüreğimizdeki yangın yeri İbrahimvari bir gülşene döner. Ve biliriz ki mazlumlar mahzun olmazlar. Masumlara hüzün erişmez asla. Ve asla korku yoktur şehide. Ya Rab, şimdi hatırladık. Kabul eyle hatırlayışımızı. Affet unutuşumuzu. Kabul eyle bizi de. Kabul eyle. Kabul eyle bizi de. Ya Rab, kabul eyle bizi de.

kaliteli bir yayın için görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. 0322 359 55 65 Vuslat FM.

0: kim yanlış ve kötü giden bir şeylere itiraz varsa.
1: Vuslat Efendi.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Vuslat Efendi.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Vuslat Efendi.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Vuslat Efendi.
2: Gönüllere akan ses. Gönüllere akan ses.

Dünya dedikleri yalanmış meğer. Nefse boyun eğmek dert ile keder. Nasip olur da bir gün, nasip olur da bir gün uğrarsan eğer, beklediğimi görürsün şehadet. Beklediğimi görürsün eğer.

0: Siyah gözlerine beni de götür. Daha dokunmadan kurudu İrem. Çöllere bir türlü yağamıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan. Siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uyku tutmuyor karanlıkları. Yitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylalar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenlileri, deniz fenerlerini, kaptanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufanına yakalandığı siyah gözlerine beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizarı çürüten bu hercai diken, bu çılgın arzu sürüklüyor imkansız muşluların eşiğine gönül vadilerini. Bir ağaçtan düşen yapraklar gibi düşüyorum tam yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür.
1: Şu an Vuslat FM frekansında olan tüm dinleyicilerimize selam olsun.

acın dayanılmaz. Farkında mısın? Farkında mısın? Melekler bile sana özeniyor. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Yine aynı sevdalar.

Hadis Deryası. Hayatı her yönüyle bizlere örnek olan, suyu dahi adapla içen, oturuşu, yürüyüşü, konuşması, uykusu dahi bir ahenkle olan sevgili peygamberimizin her biri bir hazine mesabesinde olan hadislerini sizlere sunuyoruz. Saffet Bakırcı'nın anlatımıyla Hadis Deryası başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Abdullah İbni Ömer bize Abdullah İbni Abbas'la birlikte, İbni Adi ile birlikte, Allah hepsinden razı olsun, aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. Utlubul hayra inda hasanil vucuh. Hayrı güler yüzlülerde arayınız, onların yanında arayınız. Hatta güler yüz yerine güzel yüz de diyebiliriz. Güzel yüzlülerin yanında hayır arayınız. Bu tür hadisleri konuşmaya zaman zaman çekindiğim bir gerçek. Hemen birileri ha tamam işte oldu demek bu da hadis öyle mi diye başlıyorlar. Evet işte bu da hadis ve oldu. Ha o zaman şöyle güzellik yarışmaları düzenlesek. Hangi kız daha güzelse, hangi erkek daha yakışıklıysa, işte ona baka baka biz hayır elde etsek öyle mi? Sen öyle anlıyorsan, inan ki diyeceğim yok deyip susuyorum. Yani baka baka, seyrede ede hayır bekleyeceğimiz Kâbe'dir. O senin dediğin, yani o kız ya da erkek değil ki, bunu ben de biliyorum. Peki ne anlamaya? Söyleyin, dünyanın en güzel yüzlüsü bir adam ve babanızın katili. Seversiniz öyle mi? Güzel bakarsınız öyle mi? Onun güzelliğine evet der misiniz buna rağmen? Olmadı mı? Peki ya bir kadın, yani gerçekten dünya güzeli bir kadın, yani kocasına ihanet etmişse, kocası ona güzel bir kadın olarak bakar öyle mi? Aman ne kadar güzel, olsun ne yaparsa yapsın der öyle mi? Ahlaksızsa, edepsizse, namussuzsa, iffetsizse, terbiyesizse, kocası onu güzel görür öyle mi? Öyle mi demek istediniz? Ya da bir adam ki öyle yakışıklı ki deme gitsin, yani ikincisi bulunmaz. Adamın dükkan ve tezgahından alışveriş yapıyor, yarın ödeyecek. Bu yarınlar bitmiyor. Kıyametten sonraki yarına kalıyor neredeyse. İkincisi, üçüncüsü. Bir at alıyor, bir araba alıyor, bir ev alıyor, bir mal, bir mülk alıyor ama hiçbirini ödemiyor. Çok güzel olur değil mi? O satıcıyı düşünün. Yani alacaklıyı, bu borçlu adama baktıkça sevinir değil mi? Hayır görmeye çalışır. Ne kadar da mutlu olur öyle mi? Siz nereden çıkardınız bunu? Yani insanı güzel gösteren şey sizin ona sevginiz, yani ondaki sizin inancınıza uygun şeyleri hatırlatan yüzü değil mi? Kaldı ki vücuh kelimesi Kur'an'da kişinin kendisi anlamına kullanılmıştır. Vucuhun yevme idin nadira ila rabbiha nazira ve vucuhun yevme idin basira gibi ayetler bizzat kişinin kendi, yani insanın kendisi anlamına kullanılır. Yüz kişinin kendinin aynasıdır, kendini yansıtır. Öyle olunca yüzü güzel olan demek, yani beşaşetli, müjdeli bir yüz demek, güler yüz demek, güzel yüz demek, imanın alametleriyle güzelleşmiş yüz demektir. Söyleyin, size göre hani esmer demeyeceğim, böyle koyu kahve bile değil, hatta simsiyah renkte bir zenci kardeşimizin çocuğu ne kadar da güzel değil mi? Ama siz simsiyah yüzün güzelliğinden mi söz ettiniz? Yani esmer güzeliydi efendim mi dediniz? Ama siz beyazı, beyaz teni daha çok seviyordunuz. Ne annenizde ne babanızda öyle bir şey istememiştiniz şimdiye kadar. O güzellik farklı. İşte o çocuk masum bir tavırdan dolayı güzeldir. Söyleyin, hangi çocuk, eğer siz çocuğun çocuk olma mantığına sahip bir kafanız var, bir bakışınız varsa güzel değildir? Sarı olan mı, yoksa esmer olan mı, ya da saçları uzun ya da kıvırcık olan mı? Söyleyin, hangi çocuk güzel değil, ya da burnu şöyle veya kulakları böyle olan mı? Hayır, ama o masum tavrıyla taptaze, bereketli bir
varlığın özü ve aslı olan çocuk ne kadar güzel değil mi? Öyleyse ben hadisi şöyle anlıyorum. Karşımdaki, benim inandığım tarzda bir hayatın sembolü insansa, bunu yüzünden okuyabiliyorsam, namazlı abdestliyse, yüzünde nur varsa, yani bu anlamda bir başka ayetle teyit ederek söyleyelim, yani yüzünde secde izleri varsa, Allah'ı Rab ve İlah biliyorsa, önünde saygıyla eğiliyorsa, ona secdeye, ona rüküya gidiyorsa, onun dediği gibi hayat sürüyorsa, onun istediklerini görünce gülüyor, istemediklerini görünce buruşuyorsa, kötüleşiyorsa, onun kabul edeceği bir habere coşuyor, tabak tabak gülleri açılıyorsa, ama onun istemediği bir haberden dolayı kahroluyorsa, onun üzül dediğine üzülüyor, sevin dediğine seviliyorsa, işte böyle bir yüz benim yanında hayır bekleyeceğim, arayacağım yüz değil mi size göre? Var mı çevrenizde? Hatta düşünün, söyleyin, anneniz babanız bile olsa onlardan daha çok sevdiğiniz birinin yüzünün yanında aramıyor musunuz? Yüzüne baka baka, ne dediğini dinlemeden, ne derse desin beni ilgilendirmez diye değil ama, yüzüne bakmak demek öyle değil. Yani dediğine, yol gösterisine, size tenkidine, size teşvikine hayran olduğunuz, ağzından çıkanların vahye dayandığına iman ettiğiniz, inandığınız bir yüz sahibi size hayır kazandırmayacak mı? Ötekini, yani o farklı anlayışı ben de bilmiyorum. Bugüne kadar öylesini de sevmediğimi siz de, sizin sevmediğinizi ben de tahmin edebiliyorum. Yani bir insan ki yüzü fizik planında ya da insan olgusu dışında çok güzeldir dediniz. İnsanlığını, yani erdemini, ahlakını, faziletini düşünmeden sadece fizik planında, kaşların, gözlerin yerleştiriliş şeklinde çok güzel dediniz. Böyle bir insan olmaz ki. O resimdir belki dediğiniz ama hatta o resim bile eğer birini hatırlatıyorsa kesinlikle sevmezsiniz. Yanında hayır da arayamazsınız, güzel de diyemezsiniz. Numan bin Beşir radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle dediğini haber veriyor. İ'dilu beyne evladiküm fin nuhli kema tuhibbune en ya'dilu beyneküm fil birri vel lütf. Çocuklarınızın size ihsan ve hürmetinde, ittiba ve itaatında, size uyma ve söz dinlemelerinde eğer adil olmalarını, dengeli olmalarını isterseniz, aynen bu isteğinizi eğer gerçekleştirme konusunda size düşeni istiyorsanız, siz onlara hediye konusunda, af konusunda, bağışlama konusunda eşitliğe, dengeye ama adalete riayet ediniz. Anne babalar çocuklarına dengeli davranmalılar. Hatta birine bir cümle, diğerine bir cümle konuşmalılar mümkünse. Birine bir kere bakmışlarsa, diğerine de bir kere bakmalılar, diğerlerine de. Örneğimiz iki çocuklu bir anne baba için geçerli olursa, üzer beni o zaman. Çünkü çok çocuklular dengeyi şaşırır. Ama anne babaların bu dengeli davranmalarına Peygamberimiz özel bir sebep sanki sunuyor. Ey anne babalar, çocuklarınızın size itaati konusunda, çocuklarınızın size ihsanı konusunda, çocuklarınızın size hürmeti konusunda siz onların dengeli davranmasını ister misiniz? Yani nasıl o zaman? Çocuklar arkadaşlarının iyiliğini düşündüğünden daha az mı düşünüyorlardı sizi? Kıyameti bekle diyordu bir seferinde Peygamberimiz, öyle mi? O aklıma geldi de. Hayır, ama hiç olmazsa anne ve baba konusunda ikisinin dengesini gerçekleştirsin derdindeyse anne babalar, çocukları için kendileri çocuklarına öyle davransınlar. Tekrar ediyorum. Anne ve baba çocuklarının kendilerine karşı dengeli davranmasını istiyorlarsa, itaatta, hizmette ve hürmette anne ve babayı birbirinden ayırmadan, birini ihmal etmeden, birini tümüyle sap gibi kendi başına askıda bırakmadan, ikisine de saygılı, ikisine de sevgili, ikisine de itaatkar, ikisini de hürmet ve hizmete layık bilmek isterlerse, o zaman
O zaman kendilerine düşeni başta yapsınlar. Onlar da çocuklarına dengeli davransınlar. Öpmede bile hatta, ya da hediye vermede, ya da bağışlamada, ya da onlarla ilgilenmede, onların iyiliğini istemede. Ama bir baba mali durumu nedeniyle çocuğunun birinin gelişim döneminde ona aldıkları az biraz az değerli, yetersizken mali imkanlardan dolayı ikincisi döneminde daha imkanlıymış. O adaletsizlik anlamına gelmez ki. Yani hastayken yapamadığını sağken telafi edecekmiş anlamında söylesem. Yani insanlar imkanları kadar sorumludur elbette. Mesela bir anne baba çocuklarını aynı sevecektir sevmeye de, fakat çocuklarından biri hastaysa hastalık döneminde onu farklı ilgi alanında tutmayacaklar mı? Ama diğer çocuk hastaysa elbette onunla da ayrı ilgilenecekler. Hatta belki siz de hatırlarsınız, çocuklardan kimisi böyle bir durumda çocukça bir duyguyla "ah keşke ben de hastalansaydım" demezler mi? Bu onun çocukça değerlendirmesi anlamına gelecektir değilse adaletsizlik anlamına gelmeyecektir. Layık olana layık olduğu kadar hareket değilse dengeli davranmak, adil davranmak demek eşitlik anlamına gelmeyecektir. Mesela çocuklarına eşit hareket edecekmiş diye anne baba "şöyle yaparlar" değilse korkunç bir yanlışa götürmez mi? Yani anlatılmak istenen bu değil, değil mi? Mesela ayakkabı alacaklar. Evet, herkese 35 numara. Çünkü küçük çocuk 35 giyiyor ya. Öteki ne yapacak? 42 ayağı olan. O da 35 giymeye çalışsın çocukla. Hani denge olacaktı ya, öyle değil. Hatta ondan dolayı ben hemen cesaret bulup ilave edeyim. Ayakkabısı eski olana alınacak da ötekinin eskiyince ona da alınacaktır. İşte bu adalettir. Değilse birini aldım hepsine. Ama yani ben eskitmedim diye hep bana bir senede ötekine iki ayakkabı, bana bir ayakkabı, birine beş ayakkabı, bana iki ayakkabı demesi gerekmez çocukların. Dese de fark etmez çünkü eskiyene alınıyor. Sen de eskit, sana da alayım. Hayır, o yanlış yapıyorsa sende mi yanlış yapman gerekiyor? Bak, ona da farklı bir örnek çıksın ağzımızdan. Peki ağzını bozan ya da yanlış yapan ya da hata eden bir kötülüğünden dolayı şöyle bir tokat hak eden çocuğa anne baba bir tokat vurunca hepsine vursun mu? Yok, yanlış yapana vursun. Cezayı suç işleyene versinler, öyle olunca da ayakkabısı eskiyene ayakkabı alsınlar, hepsi o kadar. İşte insanlar dengeli davranmayı, adil olmayı eşit olmayla karıştırmasınlar. Ama eğer çocuklarımız bize adil davransın istiyorsak biz de çocuklarımıza adil davranalım. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: "Ubudullah la tüşrik bihi şey'en." Allah'a kul köle olunuz. Boynunuza Allah'ın ipini takınız. Nereye çekerse oraya gidiniz, ne derse onu yapınız. Pozitif ve negatif tüm isteklerini tam yerine getiriniz. Ve de bu konuda onun yanında onun gibisini düşünmeyiniz. Onun ortağı yoktur biliniz. Onu hiçbir şeyle beraber düşünmeyiniz. Ortaklı düşünmenin yasaklığından iman olarak haberdar olunuz ve bunu böyle kabul ediniz. Yani la tüşrik bihi şey'a. Kulu kölesi olunacak sadece Allah biliniz. Yanına birini daha eklemeyiniz. Ve akimis salah el mektubete. Farz namazları yerine getiriniz. Yani yazılmış, yazgı olarak size belirlenmiş, onsuz olmaz makamda size sunulmuş o görevlerinizi yapınız. Ve eddi zeka el mefrudate. Farz namazları, belli ayarlanmış zekatı ne kadar kime nasıl vereceğiniz adına ayan beyan hükme bağlanmış görevinizi de yapınız. Ve hacci, hac ediniz. Ya onunla beraber bir de ve atemir, umre yapınız. Ve sum ramadan, Ramazan orucunu da tutunuz. Ve anzur ma tuhibbu linnas en ye'tuhu ileyke ve f'alhu bihim. Ve halkın sana yapmalarını sevdiğin şeylere bak. Sen de onlara onu yap. Ve ma tekrahu en ye'tuhu ileyke fezerhum minhu. Bir de sana yapmalarını fena gördüğün şeyleri de onlara yapma, terk et. Aleyhissalatü vesselam'dan böyle sözler zaman zaman duyuyoruz.
hayatı kuşatan sözler, herkesi kıyamete kadar ilgilendiren sözler, her an hayatımızı kendisine göre düzenleyeceğimiz kural sözler. Tekrar ediyoruz. U'budullah la tüşrik bihi şey'en. Kulu kölesi olacağınız, her dediğini dinleyeceğiniz, hayatınıza karışmaya tek yetkili Allah'ı biliniz. Öyle Allah ki, ondan başkası yok o gibi. Onun izin verdiği sözü dinlenecek varlıklar başka. Ama değilse, o gibisi yok elbette. İşte öyle kabul ediniz. Allah'a kulluğunuzu, yani Allah'ın hayatınıza karışması sistemini, inancınızı namazla ve zekatla ortaya koyunuz. Yani namaz, bireysel planda Allah'ın hayatınıza karıştığının ifadesi, sizin bunun icra ettiğinizin göstergesidir. Yani sizin bedeni programda Allah'ı dinlemenizin ifadesidir. Çünkü ellerinizi kaldır diyen Allah'ı dinlediğinizden kaldırıyor, belinizi bük dediği için eğiliyorsunuz, yerle bir ol diyor ya da otur ya da sağa bak, hadi bir de sola bak dediğinden öyle yapıyorsunuz. İşte namaz sizin bedeninize Allah'ın karıştığının özel ifadesidir ve siz bunu namazla göstererek namaz dışında da aynısına elbette sadece sen söz sahibisin Allah'ım diyorsunuz. Ama namaz kişinin bir de bireysel yaşantısının özetidir. Yani kişi kendi kendine namaz kılabilir ya, sen kendi başınayken ne yapacağını Allah belirler. Ayakta mı duracaksın? Eğilecek misin? İki büklüm müsün? Yoksa doğrulacak mısın? Hayır ama yerle bir mi olacaksın? Oturacak mısın? Bunu Allah belirleyecektir. Bir de namaz, zamanı Allah'ın karıştığının özel ifadesidir. Yani sabah erken kalkıp dinç ve genç döneminde hadi bir de öğleyi arkaya eklesem ama yatsıya kadar bütün vakitleri çok daha nefis oluyor ama bugün sabah beceremedim, iştahım yoktu benim, bunu yatsıdan sonraya bıraksam demeye kimsenin yetkisi yok. İşte zamana, bedene ve bireysel yaşantıya Allah'ın karıştığını biz namazla Allah'a arz ediyoruz. Buna iman ediyoruz. İşte ya Rabbi, senin dediğin gibi ben yaşamaya çalışıyorum diyorsa insan, o zaman namaz kılıyor demektir. Aynı zamanda Allah'a kul köle olmanın ikinci bir boyutu zekat vermektir. Yani farz zekatı eda etmek. Allah'ın mal dünyamıza, mülkümüze, sahiplendiğimiz şeylere ama sosyal alanda onları icra etmeye Allah karışır demektir. Çünkü zekat en az iki kişi arasında icra edilecektir. Alan ve veren olacaktır. Malı nereden nasıl kazanacağımıza karıştığı gibi Allah nereye nasıl harcayacağımıza da karışır. Bunu biz namazla bedensel planda, bireysel planda ortaya koyduğumuz gibi toplumsal planda malen de zekatla ortaya koyarız. Biz hac edeceğiz, umre yapacağız ama hiç değilse hayatımızda bir defa. Yani bütün bir hayat programının özet yaşanması anlamına haccı, dünyayı bırakabilmeyi, dünyayı Allah için yaşayabilmeyi haçta göstererek biz bir kere uyguluyoruz. Hac ediyoruz, yerimizi, yurdumuzu, evimizi, barkımızı, dükkan tezgahımızı bırakıp gidebiliyoruz Allah dedi diye. Allah'ın dediği yere doğru, onun dediği zamanda, onun dediği mekanda, onun istediği insan olmak için yürüyoruz. Haccın da böyle bir anlamını hatırlıyorum. O dediği için, onun dediği zamanı seçiyor. O dediği için, onun istediği mekanda bulunuyor. Ve o dediği için, onun istediği gibi oluyoruz. İnsan, zaman ve mekan ayetlerini Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğini ortaya koyan ifade diye ben kendim hac ibadeti yapıyorum olacaktır. Bir de Ramazan'da oruç tutmak, yani yapılmayacak şeyleri icra etmek, kalbimizi, niyetimizi Allah'a ait kılmak, bütün bunlardan sonra diyor ki Peygamberimiz, bak bakalım, insanlar sana yapsınlar sever misin? Sen de onu onlara yap. İnsanlar sana yapınca sevmez misin? Sen de onu onlara yapma. Ne kadar güzel. İnsanların sen yapınca hoşlanacakları ya da sana yapınca senin hoşlanacağın şeylerle beraber olun, öyle yaşayın. Ama insanlar sana yapınca sevmeyeceksen sen de onu onlara yapma ve böylece sen de rahat, onlar da rahat olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: hadis deryası sona erdi.
1: Yasin'im, vurulduğunu duydum Yasin'im. Oysa daha vurulma yaşında değilsin. Duydum ve bittim Yasin'im. Elinde yardım paketleri, elinde kurban etleriyle ayaklar altında çiğnenen güller, bıçaklarla doğranan, katledilen, üstüne benzin dökülen güller. Oy Yasin'im, ne de güzel kokarsın.

0: Yasin'im, Turan hocamı da vurmuşlar. Sonra Riyad ve Cumali. Öyle birdenbire, öyle afansız gitmenin en acısını omuzlarımıza yükleyerek. Yok Yasin'im, öyle kolay değil yaşamak. Yaşamak bir kambur artık Yasin'im. Yaşamak soylu bir öfke. Yaşamak sabra çentik. Yaşamak ilmik ilmik. Yasin'i, Hüseyin'i, Cumali'yi, Riyad'ı, Hasan ve Turan hocayı hesaplamaktır. Var sen yaşayışını sürdür Yasin'im. Yaşamak Yasin'i anlamaktır. Yasin'i anlamaktır yaşamak. Yasin'i anlamaktır, Yasin'i anlamaktır yaşamak.
1: Yaşamak dikkat gerektirir. Yaşamak dikkat gerektirir. Dinlettiğimiz müzikleri ve kurduğumuz cümleleri özenle seçiyoruz. Kültürü, dünya siyasetini, tebessümü, hüznü ihmal etmenin hayatı ihmal etmek olduğunun bilincindeyiz. Ve biliyoruz ki hayat ihmale gelmez. Hayat ihmale gelmez. Günün farklı dilimlerinde başka dünyaların seslerini buraya taşıyor, dikkate değer yaşamak parçacıklarını dikkatlerden kaçan o mükemmel bütünle bir araya getiriyoruz. Biz hayatı seslendiriyoruz.
2: Radyo frekansınız artık FM 101.1 olacak. Vuslat FM.

Şu an Mustafa Efem frekansında olan radyomuz programlarına kendini kaptırıp yemeklerini yakan anneler, mesaisinde verim azaltan babalar, ödevlerini aksatan öğrenciler, duraktaki yolcularını unutan şoför kardeşler, kuzularını kurta kaptıran çoban kardeşler, müşterisine para üstü vermeyi unutan esnaflar, yemek servisini bırakan lokantacılar, yeşil yandığı halde ışıklarda takılan sürücüler ve misafirini kapıda unutan ev sahiplerinden doğması mümkün hiçbir maddi ve manevi yükümlülük tarafımıza ait değildir. Çünkü mesuliyet bizde değil, bizi tercih edip yer açtığınız o güzel gönüllerinizdedir.

0: Arşa değercesine kıyamım ya Rab sana. Yalnız sana baş eğip ettiğim rükû sana. Kayaya iz açarca karış karış arzını, topraklara yüz sürüp vardım secde sana. Dağı taşı dolaşıp ettiğim davet sana, dilim dönercesine yaptığım tebliğ sana, ismini sayıklayıp zikrederken adını, öğrendiğim en güzel temiz sıfatlar sana. Çektiğim her eziyet meşakkatlerim sana, baş koyduğum o yolun kutlu savaşı sana, çarpışırken Ali'ce Hüseyin'ce baş verip verdiğimiz bunca kan ölümüm yalnız sana. Aldığım her nefesim çırpınır kalbim sana, varlığımın gayesi hayatım yalnız sana. Tekrar tekrar dirilip dünyalara gelişim, küfrün zilleti için yaşamam ancak sana. Yaptığım her amelim ibadetlerim sana, el açıp yakarışım ümit bağladım sana. Yardımı senden bekler vermen için zaferi, deryaları dolduran kanlı gözyaşım sana. Bu karanlık asırda tekrar doğuşum sana, bunca kahramanların verdiği başlar sana. Bulmuş iken yolunu en güzel aşklar sana, şehadet nasip eyle budur dileğim sana. Nurunun etrafında pervaneler misali, sevginle dolup taşıp kurban olayım sana.
1: Binlerce salat ve binlerce selam üzerine olsun ya Resulallah.

Vuslat FM gerek çalışanlarıyla, gerekse de dinleyici ve takipçileriyle kocaman bir aile. Ve bu aile bizim için çok değerli. Bizim için çok değerli.